0: buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz, yürüdüm, çıktım. Ama çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam çıkmışımdır, çıkmamışsam çıkmamışımdır. Görünen köy uzakta değildir.
1: Hayır be. Bravo sen. Yani. Biz de buraya geldiyse niye, ne için gelmişim? Şimdi ben buraya çıktım, kopçaya bastım. Aile ablam nerede bu sabah benim be? Abi kadın demişler artık yeter be. Bıktım seni, her sabah seni uyandıracağım. Günaydınlar. Lay lay. Günaydın canlar, günaydın canlarım benim. Günaydın kıymetli dinleyici. Haftayı tamamladık yine. Sağ olun, var olun güzel insanlar. Aile abla bu sabah kaldırmadı beni. Üstadım demiştir, yeter be kızım, senden uğraşacağım her sabah. Git yengen kaldırsın. Yer gök su sizi dinlesin, siz de bizi dinleyin. Hoş geldiniz, günaydınlar, şeref verdiniz dünyanın merkezine. Ha. Oo, bak sabah bak şimdi. Günaydınlar, kalimera. Kalimera Seolus, yeryüzündeki her şey gökyüzünden nasibini alır. Böyle bu işler işte, bu işler böyle. The King FM Connecting People. Bir dünya ses var, bir dünya kahkaha var. Kültür, sanat, edebiyat, efendime söyleyeyim, miza, spor, coğrafya, tuz, biber, kalem, din, mitoloji, para, unutulmayan şarkılar.

Daha neler neler, un, ekmek, yemek, şeker, teknoloji, arabesk, tarih, kitap, balık, rakı, fotoğraf, felsefe, adalet, inanç, eleştiri, kadın, erkek, hayvan, zaman, burçlar, çiçek, kahve, alışveriş, kalanlar, gidenler. Yer göksü sizi dinlesin, siz de bizi dinleyin. Hoş geldiniz canlar, hoş geldiniz. Çok harika bir hava var dışarıda. Bugün bayram. Ha şu kafayı yedi diyecekler şimdi. Bugün bayram. O kadar güzel giyinmişti ki çocuklar. Bugün memleketimizde okullar açılıyor. O gün işte bayram. Şimdi gidip bir çocuğa sorduğunuzda bugün bayram mı? Ya git abi, Allah'ını seviyorsun. Sabah sabah yine kalktın böyle be ya. Bugün bayram, çocukların bayramı, okula gidiyorlar, böyle güzelce giyinmişler, taranmışlar. Efendi efendi, hanımefendiler, küçük hanımefendiler, küçük beyler, günaydınlar efendim. En çok günaydınlar çocuklara. Çok seviyoruz onları be. Vallahi çok seviyoruz onları be. Aşk ile canlar, aşk ile good morning, dobro utro. Evet, bugün onların bayramı. Açacağız okulları biz. Ben de söyleyeyim. Yani bir iki saat sonra kaparız tekrar. Yani pazartesi, cumartesi, pazar böyle hafta sonu. Ondan sonra pazartesi tekrar başlarız. Rica ederim, burada böyle. Günaydınlar, günaydınlar. Enno, dve, tri, çetri, petri. O ne var? Enno, dve, tri, çetri. Ha, Bulgaristan. Tamam, günaydın. Bugün, bugün hem yakışıklı, efendime söyleyeyim, hem kuvvetli, hem spiritüel, hem espiritüel, hem entelektüel, hem kültürel ve bir o kadar da estetik ve mütevazi bir insanı ağırlayacağız. Acaba isim versem mi? Bu kadar özelliği tek bedende nasıl topladın be kardeşim sen benim be? Sezer bizlerle birlikte olacak. Avrupa maçları Yasin Bey. Hafta sonu hangi maçlar bizi bekliyor? 11 Eylül'de neler olmuş? Köprünün altından çok sular mı geçmiş? Magazin dünyası. Hava durumuna bakacağız. Spor haberleri. Bir anlatsın bakalım, Fenerbahçe Roma maçı. Roma'yı fethetti mi Fenerbahçe? Dün bazı arkadaşlar çok şeyler söylüyorlardı ya. Hani o bapta diyorum. Bu sabah günaydın Sercan Bursa, günaydın Aşım abi. Ben Bursa'dan Sercan, başta Kral FM yüzü dinleyen tüm güzel dostların ve bütün İslam alemin cuması mübarek olsun. Bursa'la açıyoruz bugünkü sabah programımızı. Bursa günaydınlar, yemyeşil Bursa, bir zamanlar yeşildi canım. Şimdi o kadar yeşillik kalmadı Sercan, zannedersen değil mi? Uludağ'ın böyle eteklerine dolu birazcık şey kaldı. Yeşillik kaldı, o kadar. Bursa'yla açtık bugünkü bu mübarek güzel günü. Diğer günler de mübarek yani, onlar da yani Allah katında hepsinin günleri. Konuşuruz. Rabbim dualarımızı kabul, gönüllerimizi huzurlu doldursun. Amin inşallah. Hepinize sağlık, mutluluk ve bereket dolu güzel bir gün diliyorum. Aşım abi, sana da iyi yayınlar. Bizim minibüsçü Sercan Usta Bursa'dan teşekkürler. Osman Agam hoş geldi, Almanya'ya uzanıyorum Bursa'dan. Günaydın Radyo Kral ailesi, her şey gönlünüzce olmasını dilerim. İşler bastırmadan yazayım dedim bugün. İşler bastırmadan. Sen bastırmadan işleri işlersin, nasıl bastıracağımış? Rica ederim. Ray lalay, Ömer hoş geldin. Almanya, Bursa'daydım, Almanya'dan hemen Belçika'ya geçiyorum. Ömer'e şöyle bir sürpriz yapayım, sabah sürprizi. Ömer kardeş, günaydın, bakayım ne yazmış. Günaydın canım benim. Bugün hiç keyfim yok abi, moral sıfır. Anacığım, niye lan Ömer, ne oldu oğlum? Günaydın kardeşim benim. Ayboğan, ne oldu oğlum, hayırdır? Kim dokundu sana? Biri bir şey yamuk mu yaptı sen? Ne yaptı? Söyle bakayım. Alayım hemen seni canlı yayına. Sen nasıl, kim oğlum bizim Ömer'imize dokunacak? Allah, bak canımızı almaya gelenin canı sağ olsun. Canımızı almazsa başı sağ olsun. Ömer! Jet Ömer'im, ne oldu be canım benim? Hiç keyfim yok abi, moraller sıfır. Fenerbahçe, abi adam Beşiktaş, ne Fenerbahçe? Dur şimdi yazara bak ama. Günaydın yavrum. Günaydın bakalım be. Dondurmacı, dondurma arkadaşım dedim. Günaydın tüysüz kurt. Ya bu sabah açılışları harika. Vallahi yemin ederim harika ya. Vay vay vay. Roma'yı kim yaktı? Vallahi ben yakmadım. Hayır, Roma'yı kim yaktı be? Hangi cahil yaktı Roma? Güzel Roma'yı yaktı, çatır patır yaktı be. Ama canım, günaydın bakan be, deli fiş yaptı. Roma'yı kim yaktı? Şaban, 1453. Ben yakmadım mı hocam?
Roma'yı girmiş. Enteresan böyle tarihte şeyler vardı. 1953. Ben yakmadım hocam. Roma'yı girmiş. Enteresan böyle tarihte şeyler vardı. Deli Fişek. Tek tabanca. Deli Fişek bu. Tek tabanca başka o.

Sinyak'ta aga günaydın. Şaban'ım hoş geldin, günaydın. Paranız bereketli, ilişkileriniz hareketli olsun. Orhan Agam, Belçika'dan Fransa'ya geçtim. Günaydınlar Orhan Agam, sağ olun. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Allah bol bol kazançlar nasip etsin. Sağlık, sıhhat ve afiyetle inşallah demiş. İnşallah Orhan Tuna. Sağ olasın agacım, bilmukabele. Tüm insanlığa saygı ve sevgiler. Seviyorum Kral Efendi dinleyicisini ben. Vallahi bile seviyorum. Bak, nasıl bitiyor mesaj bakar mısınız? Tüm insanlığa saygı ve sevgiler. Bak, işte bizim insanımız bu. Kimseyi ayırmıyoruz arkadaş biz ya. Vallahi bak. Vallahi helal olsun.

İşte o yüzden bizim Mevlana'mız var. O yüzden Yunus Emre var. O yüzden Hacı Bektaş-ı Veli var değil mi? Biz güzel, gönlü güzel olan iyi insanları ayırmıyoruz. Orhan Ağam da ta Paris'ten, Fransa'dan öyle yazmış. Duygulandım sabah sabah vallahi. Tüm insanlığa saygı ve sevgiler demiş. Bakar mısınız mesajın güzelliğine? Ağam ellerinden öpüyorum. Cengiz Münih, ağacım hoş geldin. Vallahi Cengiz'i iyi ki tanımışık ya. Vallahi billahi. Kimseyi ayırmamak da bana göre yanlış. Öz eleştiri yapmış arkadaş. Öz eleştiri. Kimseyi ayırmamak da bana göre yanlış. Ne yanlış mesela? Niye ayırmayalım kimseyi? Şey olarak mı? Siyasi görüş olarak mı? Din görüşü olarak mı? Dünya görüşü olarak mı? Dişi erkek olarak mı? Neye göre yani? Öz eleştiri yapmışsın. Bu senin kendi fikrin. Katılıyorum. Seni de çok ama çok iyi tanıyan bir insan olduğum için, yüreğini de ruhunu da çok kibar, çok güzel bir insan olduğunu bildiğim için. Kısacık bir yaz. Kimseyi ayırmamak da bana göre yanlış demiş. Bak, Kral FM'in dinleyicisi bu işte. Ama devran yalan dönebiliyor. O yüzden sevdiklerinize zaman ayırın. Zaman sizi ayırmadan. Krallar, kraliçeler, günaydınlar. Günaydın bak kızan. Bunu gene Aykan Akan'dan mı öğrendin baya? Günaydın bırak kızan. Hayırlı cumalar olsun. İskeçe'ye çok selam söyle. Hacca gitmekle hacı olunmaz. Cumadan cumaya Allah bulunmaz. Taşa taş atmakla şeytan kovulmaz. Şeytanın Hicaz'da işi ne dayı? Tamam. Öyle değil. Ya zaten. O tür insanlar şöyle devam etmiş. Deli fişek. Tecavüzcüsü var, pedofilisi var, soykırımcısı var. Sen anladın onu. Eyvallah be kardeşim. Onları zaten, onlara değil selam, onları biz bulsak doğuracağız. O manada. O eyvallah. Srebrenica var. Evet var. Doğu Türkistan var. Var. Gazze var. Var. Tamam. Amenna. Eyvallah. Onlar öyle. Yani o tür insanları demek istemiyor. Sen anladın, fazla uzatmayalım sabah muhabbetini. Orhan Tunağ'ım dedi, gönlü güzel insanlara, ruhu güzel insanların hepsine selam olsun dedi. Tanrı Adem'i yaratıyor. Okey. Çok güzel. İnsanı yaratıyor. Bunlar benim laflarım değil. Uluz Baker var. Vardı, rahmetlendi. Çok büyük felsefeciydi. Adam 7-8 dil biliyordu. Uluz Baker Ankara Üniversitesi'nde ya da Boğaziçi'nde mi tam bilmiyorum. Diyor ki, Tanrı Adem'i yaratıyor, insanı yaratıyor ama insanın içinde suç işleyeceği bir dünya da yaratıyor. Bak, oğlum nereden girdiniz lan sabah sabah buraya? Bak, betimlemeye bak. Uluz Baker hocam, gir bak geri bir şey, Uluz Baker'i bir dinle. Yani Adem'i yaratıyor ama onun içinde günah işleyeceği bir dünya da, bir devran da yaratıyor. Ohoho, konular ağır. Neyse. Dönüyorum mesajlara, teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel mesajlar bu sabah. Estağfurullah, seviliyorsun. Sevin ki sevilirsiniz. Orhan Ağam demiş. Günaydınlar. İsmet hoş geldin. Durmuş Ali Ağam'a da çok çok günaydınlar efendim. Günaydın Aşim, günaydın Kral Efem. Yüzü dinleyen güzel insanlar, bugün cuma. Geliyorum Arzu hemen. Al beni canlı yayına, canım çok sıkkın. Lan küfür etmeyesen Ömer. Gönüllerimiz huzurla dolursun. Her birinize sağlık diliyorum. Bir dakika, azıcık mesajları bir okuyayım. Ondan sonra dur bakayım. Dur. İsmet kardeşimin mesajını okuyorum Belçika. Bereket ve hayırlı güzeldir. Gün nasip etsin. Çaylar demli, dualar kabul. Gönüller şen, şakrak olsun beya demiş. Sağ ol İsmet'im. Sağ olasın arkadaşım. İsmet'ten ciğer moda.

Ayı Boğan Ömer'e ve Bursa'daki minibüsçü Sercan'a ve Kral FM 100'ü dinleyen tüm güzel dostlara kocaman selamlar, hayırlı cumalar demiş. Bilmukabele İsmet, ciğerme buongiorno. Buenos dias. Hoş geldin Arzu, hoş geldin Kalimera. Kalimera Arzu. Dikaniz kalaysa. Enerjiniz bol, gününüz bereketli ve kolay geçsin. Gününüz aydın olsun, kolay gelsin. İyi yayınlar Haşim abi. Abi mi? Haşim abi mi? Ya küçül de cebime gir Arzu. Haşim abi. Ben 30, Arzu da 28. Ya. Ayhan Duman günaydın. Kıymetli dostum ustacığım günaydın. Ustalara günaydınlar, çıraklara, kalfalara günaydınlar. Hayatını kültür, sanat, edebiyat, mizah, spor, coğrafya, tuz, biber, kalem, dil, mitoloji ile harmanlayanlara günaydınlar. Kalanlara, gidenlere günaydınlar. Kabristan'da olan canlara da günaydınlar. Öyle bir güzel fotoğraf gönderdi ki Ayhan Duman bugün. İsteyene gönderebilirim. Haşim abi mi? Bana kim ne yapabilir ki bu abi, sen de be demiş. Eyvallah kardeşim, yani hanım mı, sevgilin mi seni üzdü, onu anlamaya çalışıyorum. Jet önerim ben. Al beni canlıya ne zaman istersen. Keltoş Resul Şahin abimi unutma. Oğlum niye keltoş dedirtiyorsunuz adamı bana? Kızacak bana da, bir muhabbetimiz yok. Daha dün tanıştık adamla. Keltoş Resul Şahin abimi unutma. Ya keltoş demesek. Resul günaydınlar. Haça Resul Karadenizlidir da günaydın diliyorum da sana. La oğlum. Jet öner. Ya eliniz ekmekte, aklınız avratta lan. Allah'ım ya. Haşim abi. Yasin. Messenger'ı aç. Ay, dur Messenger'ı açayım. Tamam, Messenger. Ben niye açmamışım Messenger'ı be? Güray günaydın. Baknan da günaydın. Baknanak da günaydın. Ne yazdın Güray? Okuyamadım. Bu isimleri şifreli dinleyicileri merak ediyen. Baknan da günaydın. Bu şifreliyse nasıl çözeceğim ben onu Güray? Nasıl çözmeyeceğim ben onu Güraycığım? Pekkan'ım günaydınlar, hoş geldin, günaydın Haşim abi, kolay gelsin, hayırlı cumalar. İyi ki valla Yasin Messenger açtı, başka türlü Messenger'layıp oğlum daha şeydikleri mesajları bitirmedim daha, WhatsApp'takilerini. Roma'yı Yasin Yaktağ'a günaydın. İsmail Kartal istifa etti, Beşiktaş'a geliyor. Ciddi mi, İsmail Hoca istifa etmiş? Anacıkları. Valla mı? Şarkı dinleyelim, konuş. Valla mı gitti İsmail Hoca? La dur daha, bismillah.

Hadi bir güzellik yapın. Teşhimdi. Nerede olursanız olun annenizi arayın. Yaz geceleri. Hadi yapın. Çok güzel bir sürpriz olur değil mi? Ne olacak ya? Bize göz kırp. Koskoca şu şavuk dünyada bir dakika annemizi arayamaz mı? Lan arayın lan. Değil mi? Alo anne günaydın. Bakın ne kadar güzel. Anne günaydın. Anneler günaydın.

ellerimiz. Arzu, aradın mı anneni? Aslı. Bayramlarda. Oya kardeşim, günaydın. Emine Hanım, size de günaydınlar.

0: işim. Hadi uyan artık. Dinleyicilerin seni bekliyor. Programın başlıyor. Uyan, aç kopçeleri.
1: Üstadem Aylin ablam. Ya ben Temir'i unuttum da şimdi bir spotu bir geçelim dedim arkadaşlara. Gracias, gracias, gracias. Halacım günaydınlar. Günaydın can parçası. Günaydın. Sabahların kraliçeleri, günaydınlar anneler, günaydınlar kayınvalideler, günaydınlar görümceler, örümceler, görümceler, kayınçolar günaydın. Raif günaydın. Günaydın bütün kral efendim, günaydın Ayşe Bagam. Valla tütü maşallah, dur bakayım. Maşallah şeytan kulağına kurşun, iki günden beri öyle bir mesaj akıyor ki. Dün de baktım birkaç tane mesajı okuyamamışım, çok özür dilerim. Gerçekten özür dilerim, çok pardon. Şeytan kulağına kurşun, bismillahirrahmanirrahim, işimiz ileri şeytan geri. Raif, dur bakayım anacığım. Heh. Günaydın bütün Kral FM, günaydın Haşim Agam, hayırlı cumalar olsun bütün dinleyicine. Cuma huzur getirsin, her sabah bir umut, her cuma bir huzurdur. Raif kardeşim göndermiş, teşekkürler. Dur hemencik bakalım. Gökhan Pile, Gökhan'ım günaydın. Gökhan, Almanya, Belçika, İtalya, Hollanda, Türkiye, Bursa, her yerden böyle, özellikle Belçika'dan dinleyicilerimizden her yerden çok çok selamlarım var Gökhan Pile. Evi Viku, Evi günaydın. Kalimera Evi. Cantürk Hikmet, günaydın Aşım abi, iyi programlar, hayırlı cumalar demiş. Bil mukabele, teşekkürler Cantürk'üm, sağ olasın. Aslıcığım hoş geldin. Günaydın Aşım abi, iyi yayınlar, kolay gelsin, hayırlı cumalar. Sizlere de kolay gelsin. Teşekkür ederim. Güzel bir hafta sonunuz olsun inşallah. Günaydın aga, bugün Beşiktaş oynuyor. Sen o Facebook'ta paylaştığın yer neresi? Neresi? Akam? Güzel mi, beğendiniz mi efendim? Onlar eski evler, eski yerler, eski yerleşim yerleri, eski mezarlıkları da gördünüz. Ne diyeceğimi şaşırıyorum. Neyse, videolara bakın. Yorumları altına yazın. Nerelere gidelim, neler... Burada bizim tabii, bizim burada. Yani Avustralya'ya git abi deme şimdi sen de. Ne işimiz var bizim Avustralya'da? Tam buralarını bitiremedik. Teşekkür ederim, güzel yorumlar yazdınız akşamdan beri. İzleyin efendim videoları. Onlar da bizim değerlerimiz, eski yapıları görün. Eski insanları görün. Nasıl yaşamışlar, nerelerde, ne kadar güzel yerlerde yaşamışlar. Ekmeklerini, rızıklarını nerede aramışlar? Videoları izleyin. Tabii ki eleştiri de yapın. Beğenmediğiniz yerleri de yazın. Beğendiğiniz yerleri de yazın. Yorumların altına bu bizim civarda, coğrafyada gitmemi istediğiniz yerler varsa paraları gönderin, ben gideceğim. Sal parayı Yasin, ben gidiyorum. Celalettin Agam yazmış. Gene nerede buldun buraları demiş. Yasin, ciddi mi söylüyorsun sen şimdi İsmail Hoca istifa etti diye? La oğlum, daha başlamadık, lige başlamadık da. Niye ki? Mesela bir Lyon maçı vardı, birlikte bakmıştık Yasin, hatırlıyorsun Lyon maçını. Fransa'daki var, harika oynamıştı ya. Niye İsmail Hoca şimdi gitmiş ki? Bunlar da vallahi billahi. Abi bir Ferguson vardı Manchester United'ın başında, 42 sene durdu adam be. Çarıkçı Hasan günaydınlar. Günaydınlar, kolay gelsin kralım. Teşekkür ederim Hasan Çarıkçı. Dün hem tişört getirdi hem bal getirdi. O enerji oradan geliyor zaten. Adam üşenmedi, bal getirdi. Vallahi billahi akşam. Bir baktım Hasan Çarıkçı'nın elinde tişört. Kendi tişörtünü çıkarmış. Efendim, bir şişe de bal. Dedim bu ne Hasan Çarıkçı? Abi dedi, her sabah car car car car ötüyorsun dedi. Kafamız şişti dedi. Azıcık bal yedim. Günaydın kral dinleyiciler, herkese iyi hafta sonları diliyorum, hayırlı cumalar demiş Dilek Hasan Alalem Efendi. Tamam Güraycığım, Baknang bizim kasaba. Ha, ben temin okuyamadım. Baknang'tan da günaydınlar. Okey, doğru söyledim mi Güray'ım? Güray, bana 1950 model bir tane şey lazım. 1950 model bir araba lazım bana. Deli Fişek'in kim olduğunu tahmin edeyim ama kanıtlayamam. Deli Fişek'e Almanya'dan çok selamlar. Ben de aşağı yukarı tahmin edeyim ama gene o mu değil mi diyemem. Finlandiya'da neler oluyor? Moi. Günaydınlar Finlandiya. Huomenta. Günaydın çocuklar. Alp, herkese günaydınlar. Kimler var bakayım şöyle fotoğrafta göreyim. Oradaki bütün arkadaşlara çok çok selamlar. Anıt günaydın. Uamente kalimera paligarya, kalimera sesi olur. Kendinize dikkat edin, kolaylıklar diliyorum. Oğlum Alp, sen Norveç'e gittin. Finlandiya, Norveç'ten Finlandiya'ya mı geçtin yayan? Ana. Vallahi mı? Norveç, Finlandiya arası 20 adım. O istifa etti. Aziz bırakmadı. Bakalım ne olacak? Yani bence de bırakmasın be ya. Aziz demişti başlayacağım senin şarap çanağına ben. Dün bir bugün iki rezil mi edeceğim ben? Gel buraya. İsmail Hoca demiştir. Ya o işte başkanım falan filan. Be. Lan gel buraya şimdi başlayacağım başkanlığıma. Hemen Instagram'a geçiyorum. İsmet Çalışkan. İsmet'im günaydınlar. Ha orada gelmiş. İsmet ben seni Belçikalı İsmet diye kaydettim WhatsApp'tan ondan. Haşim abi burası neresi? Tam konum söyleyebilir misin bana? Mutluluk Rotası ailesi. Kimmiş bu Mutluluk Rotası ailesi? Mutluluğun rotası mı varmış ya? Finlandiya'da biraz takılalım dedik. Çevirme yapalım dedik. Ondan sonra Norveç'e geçeceğiz abi demiş Alp. Burası daha iyi. Tabii be. Finlandiya gibi ülke var mı oğlum? 10 sene arka arkaya dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. 5 yılımız geçti orada. Var orada mutluluk var orada. Anladın sen?

Bu mutluluk rotası ailesi kim? Samet. Samet Fatma, doğru mu söyledik? Evet. Celepli köyü orası. Geli Celepli köyü. Doksu odasından giderken. Evet orası. Gidin görün. Çok güzel yerler. Sizler de video çekin. Sizler de fotoğraf çekin. Öyle güzel kıymetli yerler yok olmadan bir gidin görün. Evet. Celepli Geli köyü orası. Günaydın. Allah'ım kurdu bir sen bir de kahve ayakta tutuyor. Şeytan hem içeride vesvese veriyor hem de iş yerinde insan kılığında. Taşa falan arsızlaşmış bu şeytanlarla. Daha fazla kurdu imtihan etmeden dualarımızı kabul eyle ya Rabbi, amin inşallah, hayırlı cumalar. Güven. Günaydın. Abim günaydın, kolay gelsin, hayırlı cumalar Ahmet Hasan. Ahmet Hasan'la akşam saat 1'e kadar böyle bir sohbetimiz oldu. Teşekkür ederim Ahmet Hasan. Sana da yazdığım gibi güç birlikten doğar kardeşim. Sağ olasın. Güzel bir hafta sonu diliyorum bütün dinleyicilerime. Harikasınız. Hala mesajları bitiremedim. Timur Ali. Günaydın Aşım abi, kolay gelsin. İstikamet Keramoti. Kolaylıklar diliyorum Timur'um. Yanındaki arkadaşa da çok çok çok selamlar. Ne oldu öyle? Nasıl gidiyor bu böyle be? Vallahi bu neye böyle olmuş be? Ay yürü git, ben de şeyden yapmışsınız. AI'den korktum vallahi. Bizim Şaban Aydar'sa arabayı olacağı o zaten. Allah muhafaza dedi, ne oluyor öyle? O iş öyle değil. Senin bir bahçen varsa kaktüs ekmek de senin elinde, lale ekmek de, gül ekmek de senin elinde. Ama Hint keneviri de ekebilirsin. Felsefe bizim işimiz. Eyvallah. Daha küçülsen yaşın olmuş 54. Yavaş be Cengiz Aga, sen gene ne yaptın be ya?

Dün yeni dinleyicilerimiz Rodos'tan ailemize katıldı. Kral FM ailesi gerçekten çok büyüdü. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sizleri, her birinizi saygıyla selamlıyorum. Rodos Kalimera. Aşım Çolak ile kısmetse olur da bugün neler olacak? Günaydınlar abim. Bugün evlendirme olmaz mı? Cuma günü nikah mı kıyılırmış be? Cuma günü nikah kıyılmıyor mu? Hayır, kıyılmıyor. Mehmet Osman. Sabah 8'de açtık radyo, baktım yoksun, dedim. Ooo, Tita Ginitore. Sonra denk etti, dank etti bana. 9'da geliyorsun hani. Mesaj mı gönderdin sen bana şimdi? Gürkan 8'de başlıyor, sen de 8'de başla mı demek istiyorsun Mehmet Osman? Seni tıraş yaparım, düğüne gidersin.

Vay başıma neler geldi. Arzu Yunanca cevap vermiş bana. Kalayne esitikaris. Enoite ekis yerasya arketa pia. İsese iligi yana yinis papus. Anacıklarım, anacıklarım ne dedi bana? Bunları da mı duyacaktım? Arzu. Kale poşa matesis elinika, poş milas de çoğru elinika. Enoike olas, enoite lehi. İsese iligi yana yinis papus. Kaça kalare, όχι ακόμα. Arayın annenizi, seni seviyorum kelimesini çok söyleyin, sevdiğinizi belli edin, hep ararım demiş. Sevdiklerinize zaman ayırın, zaman sizi ayırmadan. Reklamlara gideceğim. Arzu, bak bak bak neler yazmış, bakın buraya. Akın hoş geldin Çerkez Akın. Kartaliçe. Εννοείται έχεις γεράσει αρκετά πια κιόλας. Έτσι λέει. Έτσι είπε. Βάι, βάι, βάι, ναι γιάντε μπασιάζουμε. Τσάττικ μπελατζικτερα. Γκρόμνα δούνε τούτρι.

0: Aykan Akacığım, hepimiz böyle sağlıklı, verimli, bereketli bir ömür yaşayalım. Değil mi? Yani çok uzun olmuş. Yani kimler kalmış? Çok uzun olmuş. Sezer nerede be ya? Teşekkür ederim. Esat, bunu yazdım. Yani hele papu he. Next. Ne birazcık. Tanıyor musun bunları Cengiz? Dur bakayım, Cengiz Akan da bir sesli mesaj göndermiş. Dur bakayım ne demiş?
1: Herkes haber aldı senin kaç yaşında olduğunu.
0: Aa. Niye saklamadım ki bagajı?
1: Herkes haber aldı senin kaç yaşında olduğunu.
0: Tanıyor musun bunları? Vallahi tanımıyorum abi. Cengiz Akan fotoğraf göndermiş. Cengiz Akan geçen gün gönderdin ya, İskeçe'nin o Platya'daki yol yapılmadan önce yuvarlak şeyinde. Platya'da o şehir meydanındaki eski şey. O kadar duygulandım ki böyle. Valla. Günaydın, sıraların sırası. Keyiflisiniz bakıyorum İlker Bey. Roma'da mıydınız akşam? Roma'ya mı gittiniz? Yasin Sabah yazdı. Bak bekliyorum dedi. İsmail Hoca ile konuşacağım dedi. Başka yazmadı sıra. Ver sırama sarı kartı, ver. Rica ederim sıracım. Aa, koy ki papu. Ya tabi. Çevir kazı yanmasın olayı şimdi. Alp çok selamlar. Finlandiya'ya çok selamlarımızı gönderiyoruz. Hangisini isteyen aşıma? Güray, bunlar ne? 1950 model. Orada bir tane 911 Porsche gördüm. Yapsana onu Agan'a. Getir bakalım onu sen gelirken. 911 Porsche. Günaydın Aşım abi, yayınlar dilerim. Kolay gelsin. Hayırlı cumalar dilerim. Herkese Soner Hacıoğlu. Teşekkürler. Günaydın Aşım Bey. Günaydınlar Aydın Lefteriz. Aydın Hocam hoş geldiniz. Günaydınlar. Sesli mesajları ne ara gönderdiniz Aydın Bey? Yanaştı papu. Aydın duyuyorsun değil mi bugün? Dede yaptılar bizi.

0: Haydi Cahit, hazır mısın?
1: Cahit, hazır mısın? Agacım, bu senin araban mı bu ya? Cengiz Aga, valla güzel arabamış. Rengi de güzelmiş. Portakal rengi. Fiyat mı bu baya, ne bu baya? Dur bakayım. Ben de göremedim abi. Bununla gezdireceğim seni. Gezeriz bagajın. Ray la la lay lay lay. Aman aman aman aman. Nereden buldunuz be kızanlar bu şarkıyı? Nereden aklınıza geldi? Ailenim hoş geldin. Günaydınlar Haşim abim. Okul pıtırcıklarına da ayrı ayrı günaydınlar. Güzel, verimli bir sene olmasını dilerim. İnşallah kardeşim. Söyledik tabii. Bugün okullar açılıyor. Allah zihin açıklığı versin bütün çocuklara, en çok çocuklara. Bu dünyayı çocuklar güzelleştirecek. Pıtırcıklar yazmış, çok güzel o yazmışsın Aylin. Günaydın, kolay gelsin kardeşim. Aman aman aman Aylin, neler dedi bana dinleyici bir duysaydın. Haşim sayende memleketi görüyorum, sağ olasın demiş Gülten ablam. Hepimiz sağ olalım. Yorumları bekliyorum. Eyvah. Aman aman aman. Aydın Hocam Hazretleri hoş geldiniz. Belçika İsmet Ciermo. Yarasın bakayım be. Bulamayan bizi arasın. Şevket Veli Bulgaristan. Appappa. Aykan Aga, Timitik Esaf'ta Tragudia. Cengiz Agam, Timaşe. O yüzden Timaşe ya. Yapamayın.

Her şey vaktini bekler. İlla ki ne gül vaktinden önce açar ne güneş vaktinden önce doğar. Bazen beklemek zor gelir ama unutmayalım. Belki de geciken şey hayatımızı en güzel haliyle gelmek için doğru zamanı bekliyordur. Güzel şeyler aceleye gelmez. Günaydın, hayırlı cumalar olsun. Hepinize kolay gelsin. Güzel yayınlar diliyorum demiş Oya kardeşimiz, Oya Remzi. Linda o da değil de. Sen ne bekliyorsun? Treni. Yer gök susu dinlesin. Sizden Radyo Kralı dinleyin. Günaydınlar marjinal insanlar. Balıkesir, Çanakkale günaydın. Erzurum günaydınlar. Kastoria günaydın. Güzel şehrimiz Selanik günaydınlar. Hele fatri futrik insanlar içinde kendinizi fazla üzmeyin adamını.

49 model Kandi. Ciddi mi? Özkan abim benim. Hangi şarkı istiyormuş Özkan abim? Sor bakayım. Maxi tu papu diye. Wow. Hem 49 model hem Kandi. Duyuyor musun Cengiz Aga? Metal bir basın için bekleyecek gileyim Yunanistan'a diyor. Bekleriz abi. Özkan abim ben ne vereyim abime? 49 model. Vay vay abi sen onu satma dayı. Tut sen onu tut. Kalbeler Vasili. Tiki de teki per ara file diye. Bu da evo da güzel. Olsun evladım ne mutluluk sana dede oldu. Cübbeli Aydın hocam. Saygılar hocam maşallah. İnşallah hocam inşallah. Büyümeyen çocukların radyo istasyonu hoş geldiniz kıymetli çocuklar.

0: gününüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Good evening, ladies.
2: Good evening, ladies and gentlemen. Günaydın Agama, Kafe 363. Günaydın Hüseyin Agam benim. İrfan Agama selamlar. Günaydınlar bakalım. Kalmenana palikarya. Yapameligo piopalya. Orada olan herkese günaydınlar. Afiyet olsun. Kahveler içiliyor okulun önünde. Yaşayın bre. Yaşayın bre. Agacım yapame. Yapame siga. Yani benim. Yunus Agam.

0: Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Efendim, yüksek müsaadenizle biraz ya Sezer. Vallahi merak ettim ya. Oğlum bugün senin günün. Bugün Sezer'in günü. Herkes seni bekliyor. Sunshine. Start Sezer. Where are you my friend? The morning doesn't start with coffee. Start with Sezer. Mr. Sezer. Adam hem spiritüel, hem espiritüel, hem yakışıklı, hem kuvvetli. Bak bak neler neler söylüyor. Hem entelektüel, hem kültürel. Bir o kadar da estetik ve mütevazi. Bak bu kadar özelliği de tek bedende toplayan bir insan. Ruhu güzel, kendi güzel. Sezer. Aa, pampa kayboldu galiba. Kaynatasına mı gitti? Nereye gitti acaba? Nedim de yok bu sabah. Allah Allah. Tamam Alp'im, kolay gelsin. Ah Sezer dedik, geldi. Buradayız be. Spok oyunu. Ne yazdın be Sezer gene? Millet seni soruyor, Sezer canlı yayın çıkacak mı diye. O iyi yere denk geldi. Seni mi edepsiz seni? Lipon, Ramazan gelirti ve Deli Emra boyama ve alçı işleri. Mekanlarınızda yenilik zamanı, duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var? Alçı işleri mi yapılacak? Yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? 14 yıllık tecrübesiyle Giritli Ramazan ve Deli Emra yaşam alanlarınıza değer katıyor kıymetli dinleyiciler. Alın teri ve ustalıkla geniş ekipleriyle her adımı aynı titizlikle atıyor. Sizlere en temiz işçiliği sunmak için gayret gösteriyor. İki ustamız Deli Emra ve Ramazan Giritli. İletişim numaraları Giritli Ramazan 693-977-7507, Deli Emra 698-675-6507. Günaydın leoparım benim. Aa bana mı de? Aa kurtlara ne oldu? Aa idi gene. Allah'ım yarabbim. Günaydın vahşi kurt, günaydın leopar. Oğlum bak bu hayvanları fazla karıştırmayın bu kadar. Isıracaklar falan sonra göreceğiniz. Günaydın bakan ben tüysüz kurdum. Enerji full. Ramazan Giritli ve Emrah Leyla hesaplarını sosyal medyada, Facebook ve Instagram'da tabii ki takip edebilirsiniz. Adres Dinklerköy Filya. 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet. Ramazan Giritli ve Deli Emrah. Bu arada tabii ki bugün de yine diğer kez kombine biletleri vereceğim. Şehrimiz, takımımızın, İskeçimizin, AOK Siksanti'nin kombinelerin diğer kezlerinden vereceğim. Her an bir soru sorabilirim. Dikkatli olun. Dün 2 tane verdik. Bir bakayım, 1-2 tane verdik dün. Bugün de 4-5-6 tane verebiliriz. Toplamda kaç taneydi onlar? 10 tane miydi yine bugün? Şimdi şey yapmam lazım. Karadayı kaç taneydi onlar be? Kombineler. O nerede duyacak beni be? Burada çift camlar var burada stüdyoda. Neyse ben bir 5 tane daha vereyim bugün kombinelerden, tamam mı? Bedavası en bol radyo istasyonu Radyo Kral. Dinleyenler kulübündesiniz. Kaydınızı yaptırın. Rodos geldi en son olarak. Ailemize katıldı Rodos'tan dinleyicilerimiz. Onlara da günaydınlar diyoruz. Efarmogez Ali Mühün Avcı Celal. Doğru mu okuduk? Doğru okuduk. Ellerinizde ve iş yerlerinizde 40 yıllık tecrübe, sarsılmaz kalitesiyle Avcı Celal. Babadan oğula Mert Avcı ile devam eden güvencesi ve 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji CNC ve tam avtomata makineleriyle hizmetinizde. Alman devi Rehau PVC sistemleri, doğru okuyorum değil mi bunu? Rehau mu yoksa? Yüksek kaliteli LVL alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan panjur ve cam çözümleri. Hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsünde üretiyor. İskeç Lefkopetra yolu 6. kilometrede adres. Sabit telefonu 2541-031-506. Cep telefonu 694-45-52-508. Koca kurt sana bugün kim papu dedi. Bırak Asto. Asto bırak. Hiç. Asto bırak. Bu sabah öyle mesajlar geldi. Bırak sıracım hiç. Sosyal medya, Instagram üzerinde Avcı alt çizgi Celal olarak takip edin. Avcı Celal kalite tesadüf değildir. 40 yıllık ustalık. Avcı Celal ve Mert Avcı ile birlikte. Şimdi bakacağız sıracım, biraz sonra bakalım Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar, kim kimlerle oynuyor, ne zaman oynuyor, nerede oynuyor, o maçlara da bir değineceğiz tabii ki. Günaydınlar. Okul bitti bile. Günaydın çocuklar. Bu kadar mıydı yani okul? Yani cuma günü gittik okula geldik. Bu ya kitapları falan aldık. İşte ders vermemiştirler değil mi ama deli fişek. Sanmıyorum yani bugün ders falan versinler. Efendim A, B, C bizim zamanımızda vardı ya. Ali tut mesela. Ali koş gibilerinden. Aydın Bey sizin de var mıydı böyle cinellileriniz var mıydı? Fişler falan vardı. Ali topu tut. Mübarek insan Ali de her şeye yetişiyordu ya vallahi. Ali bunu al gibi. Ali boya yap. Ali okula gel falan. Ali tut, Ali ver gibi. Böyle. O zamanlar da öyleydi. ...1972 model 2002 BMW emekli olduğumda iskeçe indireceğim bunu. 1972 model 2002 BMW. Sessiz ol, kızdan uyuyacağım şimdi yarım saat Clark içinde. Aydı gene. Oluyor mu öyle be Cengiz Aga? Hani arbayt? Dayı var ya sen bu arabayı bir indir ben bu arabadan gezerim. Vaa acayipmiş ha. Güray göndereyim mi sana da? 74 model BMW'ler var ya o eski BMW'lerden. Agam herhalde onun büyük bir şey. Ya 72 modelmiş. Bak Cengiz Agam'ınki Münih'ten. Ana adam bir de uyuyacağım dedi. Anacım anacım anacım. Bakın buraya bakın buraya bak. Sonra Almanya'da çok arbayt varmış. Clark'ın içinde ana ne geldi başımıza. Bir gör azıcık be bir gör azıcık be. Buraya bak bak. Neyse dayı sen bunu indir 72 model BMW'yi. Çok da güzel bir şey yapmış. Sen o BMW'yi getir. Yalnız bak isterim o BMW'yi. Birkaç gün bende kalsın. Olur değil mi? Bir sıkıntı olmaz. Dur Arzu, dur Arzu. Dur Arzu. Senin yüzünden neler neler yazdılar bu sabah bana. Dur azıcık sen şimdi. Dur şimdi. Bak devam edeyim. Yunanca yazıyordu bak. Elastu Papu bu şarkı. Evet o şarkıyı dinle. Elastu Papu şarkısını dinle. Ha şimdi yeti topi restosu aşkıma. İpame. Katilike ehti. Baba Yunanca'yı çözmüş Güray. Είπαμε κάτι ηλικία έχει την δική την ομορφία. Μην το βλέπεις τόσο αρνητικά αυτό με το παππού. Εγώ πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ όμορφο και θετικό. Ναι είναι όντως είναι αλλά όχι ακόμα ρε φιλενάδα. Έβαλα τάμαν τα γιάρι. Μπίζει μια σήμας να κοιτσού. Ότους μέσα σήντα τα δούμε καλά μπαιά. Αρζού καφέ κοίτω. Sen şimdi orada bir sabah kahvesi yap bakalım. Bu konuları bir konuşalım. Bu kadar Yunanca yeter sen bana Türkçe cevap ver. Tamam. Sen bu gidişle hepimizden daha Yunanca öğrenmişsin maşallah. Yap sen şimdi bir kahve. Haşim ata bak. Fagan Hacı hoş geldin bakalım be. Bursa minibüsler ne halinde? Çalışıyor mu Bursa'da minibüsler Sercan tamam mı? Haşim Atabak, Cin Ali, Ali topu tut gibilerinden böyle. Fagancı Yusuf, günaydın hoş geldin. İyi hafta sonları diliyorum.
2: Haydi çıkalım ademler, neredesiniz?
1: Bırak baya, Milaymoğlu günaydın madaycı, ah baya. Ali tut sadece... Kalimera papu. Kaşınıyorsunuz ama.

sabahki sabah programımın ilk açılış şarkısını kimdendi, kim söylüyordu bilene bir kombine, bir diğer kıyas bilet veriyorum. Bu kadar kolay sorular işte, yarışmaya bak. Programın ilk şarkısı kim söylüyordu? Kim söyledi? Bak ne kadar kolay. Ali tut, Ali topu at. Fagan acı topu tut. Aa, bunlar ne Güray? Dur Cengiz Agam'a göndereyim bunları. Ratta. Mesut Ago Fayansçılık, hayallerinizde mekanı yaratmak için buradayız diyorum. Mesut Ago Fayansçılık banyodan balkona, mutfaktan salona, her alana şıklık katıyor. Yalnızdan yükselen ustalık efendim. Tam 20 yıllık tecrübesiyle Mesut Usta, Mesut Ago. Büyük küçük her çeşit fayans işinde uzman işçilik ve kaliteli malzeme ile çalışıyor. Temiz işçilik, zamanında ve kusursuz teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 699-46-58-208. Sosyal medyada da bulabilirsiniz. Mesut Tülin yazın. Instagram'da da tülin.mesut. Yalınlı Koptero'da. Mekanınıza değer, kaliteye güven katın. Mesut Usta ile Mesut Ago Fayansçılık.

Özgür'üm günaydın. Özgür Ali İbrahim günaydınlar. Cansel günaydın. Almanya günaydın. Acayipül Mahlukat günaydın. Günaydın kainatın güzel insanları. Paranız bereketli, ilişkiniz hareketli olsun hafta sonu yine. Radyonuz açık, gönlünüz huzur olsun, huzur da olsun. Allah gönlünüze göre versin. Ayriye Sultanım günaydınlar. Sabahların sultanları, kraliçeler, dişi kurtlar, alfa kurtlar, leoparlar günaydın makam. Tilkileri yok mu? Var be tilkileri.

Bekkan hangi şarkıyı çaldım? Bir kombine vereceğim sana. Hadi Bekkan'ım. İlk açılış şarkısı hangisiydi? Bu sabahki. Dinledin sen onu. Hani çocuklar falan. Bakayım bakayım dinleyici ne kadar dinliyor. Eyvallah Yunus Agam'a. İlyas Agam, İlyas Köroğlu günaydınlar İlyas abişim. Agalara, büyük kurtlara şama. Aşım agasından Raif Ahmet'e şama. Nadir abim günaydınlar. Şaba bakalım hepsinize. Hafta sonu şabaları bunlar. İndirimli. Tamam sabahtan beri seni övüyorum. Can Türk Hikmet. Barış Manço. Bravo. Kombineyi verdim. Hangi şarkısı? Cantür kombineler elimize geçtiği gibi hemen arayacağım gelip alırsın kombinelerini, diğer kazlarını. Güle güle maçları izle, Auksuk Santeri maçlarını, 2026-2027 kombineleri. Barış Manço'dandı bu sabahın ilk açılış şarkısı. Tebrikler Cantür Hikmet.

Şöyle bir mesajlara hemen bakalım. Ondan sonra sponsorlarımızı da tabii ki hemen değerlendireceğiz. Günaydın Haşim abim, kolay gelsin. Cansel Halil, günaydınlar Canselim. Özgür'üm, günaydınlar. Anlatacağım programdan sonra yazarım Özgür. Mahir, hoş geldin. Günaydın Haşim abi, hayırlı sabahlar. Eyvallah Mahir Kara. Neredesiniz bakalım şimdi? Kayboldunuz ya siz mi? En son Şubat ayında yazmışsın bak. Şubat ayında mı? Bu ne? Can Türk, hayırlı işler, kolay gelsin. Mustafa Lüleburgaz, günaydınlar Mustafa'cığım. Nasıl geçiyor tatil? Mustafa Gültekin. İsmail Hoca'dan bir haber var mı İsmail Hoca'dan?

Ciddi mi söylüyorsun? Şimdi mi oldu deprem? Birkaç sene mi acayip hissettik. Önce bir güm sesi duyuldu, sonra sallandık. Şimdi mi oldu Almanya'da deprem Arzu? Dün o siren sesini paylaşmıştın sen, evet. Allah biliyor, bizim oğlan odada bir şey düşürdü sandık. İnsan hiç aklına gelmiyor ki Almanya'da deprem bir de bu kadar hissedilecek. Sonra haberlerde okuduk 3.4 büyüklüğündeymiş diye. 3.4, biz bu kadar hissettiysek gerçek anlamda bunu hep yaşayan insanları bir kere daha düşündüm. Çok korkunç. Rabbim doğal afetlerden korusun. Amin. Bu dün mü oldu Arzu, bugün mü oldu? Yani az önce mi oldu? Şimdi dün sirenler falan çaldı ya sizin orada. Tatbikat falan var sandım. Dün akşam 17-27 gibi. He. Vallahi öyle, bir de yüksekte oturunca böyle, yani apartmanlar yüksek olunca onu çok acayip bir şekilde hissediyorsun böyle çok. Yani 3.4, 4.4, bir de o dediğin gibi 7.7'ler falan var, 7.1'ler falan var. İşte her zaman söylüyorum, bak her zaman söylüyorum. Çok çok önemli konular bunlar, hani diyorum ya. Afet ve deprem çantanız her zaman hazır olsun. Evet, yani Almanya'da deprem olmuyor diye bir şey yok. Yani dünyanın her yerinde depremler oluyor. Yani o plakalar böyle yer değiştirdikçe, geçmiş olsun tekrar tekrar. Nasıl korkuyor ama insan, değil mi? Diyorsun ki ne kadar büyük bir güç böyle bu ya. Zangır zangır zangır her yer sallanıyor. Allah korusun. Allah muhafaza, Japonlar gibi olmak zorundayız. Hani Allah akıl fikir vermiş, onu kullan diyor. Yani Hazreti Kur'an'da da çok defalar geçiyor. Hiç düşünmeyecek misiniz? Akıllanmayacak mısınız? Düşünmeyecek misiniz diye. Japonları o yüzden seviyoruz işte. Yani adamlar, evet, doğada diyor ki bu var, bu deprem olayı gerçek. Biz bunun önlemini almak zorundayız. Zaten aklın kemali kendini tedbirle belli edermiş. O yüzden her zaman okullarda zaten çok sık olarak, bizim bu bölgede de, bizim bu coğrafyada da sık sık deprem dersleri falan, böyle tatbikatlar yapılıyor. Ama biz yine de önlemimizi alalım. Afet ve deprem çantası internette var tabii ki. O afet ve deprem çantalarında neler olması gerekiyor, çocuklarımıza neler söylememiz gerekiyor diye. Tekrar tekrar Allah korusun, biz tedbirimizi alırsak Allah korur. İnsanoğlu tedbirini almazsa eti püf. Allah muhafaza, Allah muhafaza. Fagan Hacı, selamını aldık. Şaba, Şerefe Güzel insan programın ilk şarkısı Horoz. İsmet, o başka bacanım. Horoz o, Aylin Üstadem öyle diyor, beni sabahleyin kaldırsın diye. Yusuf Fagan Hacı, Fagan Hacı çalıştır. İlkokul dersleri yapıyoruz şimdi. Ilıman Akdeniz insanı, bizim arabesk milletiz biz. Vallahi arabesk milletiz. Bir de çok çabuk unutuyoruz Arzu, bir de öyle bir şeyimiz var ya. Arabesk milletiz be ya, vallahi bak. Ve yeni eğitim öğretim yılı, hem çocuklara hayırlı olsun hem ailelere hayırlı olsun bu sene. Kaliskoliki Kronya. Seolus. Yabancı Dil Eğitim Merkezi Cinus bir dahaki arada Gökçeler'de 25 yıllık deneyimleriyle bölgemizin en kapsamlı, en nitelikli, kaliteli ve deneyimli öğretmenleriyle çocuklarınızı ve sizi çok çok güçlü bir dil eğitimine hazırlıyor. Türkçe, Yunanca, İngilizce ve Almanca yabancı dil eğitimi. Kendroxon Angloson Yabancı Dil Eğitim Merkezi Cinus B. Belediye binasının arkası, postanenin hemen yanında. 694-0085-990 telefon numarası Cinus B'nin. Yasin, dün saydırıyordun böyle. İsmail Hoca'ya sordum, ne oldu, var mı bir gelişme? Hiç tık yok Yasin'de. Menterici Yasin. Zanzibar'dan mı alacaksınız oğlum? Nereden alacaksınız yeni teknik direktörü? Bırakmadın yarım saat kestireyim. Bırak kızım, çok ses yapıyorsun. Ama bırakmadın yarım saat. Hangi şehirde olmuş deprem? Mannheim'de oturuyor Arzu Hanım, Cengiz Agacım. Küçük İstanbul Mannheim dün 17-21 sıralarında, oralarda saat 5 sıralarında falan olmuş. Sabahtan bir şey vardı, bir tatbikat vardı. Çok sallandı, birkaç saniye sürdü. Çok kısaydı ama o bile çok ürkütücüydü. Bir de sen bayağı bir yüksekte oturuyorsun, kat olarak, apartman olarak tabii. Tekrar tekrar geçmiş olsun Almanya'ya diyelim. Fagan Hacıların kralı.

Abi günaydın bakalım, ben yanındaki o yakışıklı kim be, çıkartamadım ben. Kimlerdensin sen bu arkadaşım? Kim bu arkadaşım? Çıkartamadım Rami. Günaydın bakalım Rami. Dur bakayım bakayım, böyle alıcı gözünde bakayım. Kimlerdensin sen bu adaş? Bacanam hoş geldin bakalım ya, hoş geldin bayağı. Hadi bakalım. Bandana günaydınlar. Hüseyin Acıbedel, Hamdi Acıbedel günaydın çocuklar, kolay gelsin. Emra Leyla günaydınlar. Erkut Çilingir, Fenerbahçeli Barış Kalfa günaydınlar. Halide günaydın. Hüseyin Ali Halide günaydın. Gökhan Güven Almanya'da. Turul Agam günaydın. Yakup abi, Yakup Delioğlu günaydınlar. Ve Bobo Seydan Edris günaydın. Tunay Arnavut, Osman Mitatoğlu, Cevat Nizam Hollanda, Cemil Buran günaydın. Boyacılar, boyacılar günaydın. Bora İmam günaydınlar. Ergin Kallenci çok çok çok çok günaydınlar. Arayın bakalım Gürkan abinizi, bir grup yapalım, grup halinde bir sohbet edelim. Grup olalım.

Eh. Reklamlara gideceğim. Gönül pencereniz ve radyonuz açık olsun canlarım ciğerlerim. Cengiz Aga kalk, patron geliyor. Kalk.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
5: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
6: Kotapliktiko.
5: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
6: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
5: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
6: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
5: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Kısanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
9: Müjdat be, Aykan Akam seni söylüyor. Bu Müjdat nerelerde be diyor. Bir hava raporunu bir söylesin bakalım diyor. Aykan Akam benim. Burada sanırım nerede diyor bu baya diyor. Bakalım bir hafta sonu nasıl geçecek diyor. Müjdat yoğun abi. Yazın biraz yoğun oluyor kendisi o yüzden. Şimdi. Recep Bacanam sen göndermişsin. Kaç gün. Bacanam günaydın. Bak dedim ya işte birkaç günden beri böyle göremiyorum. Bak onları bile yetişememişim yani. Günaydın Haşim. Tüm Kral FM ailesine selamlar. Almanya'dan Haskova'ya, Durakköy'e, Karamanlar Köyü'ne, Gumburla Köyü'ne, Sarnıçek, Gizikli Köylerine çok çok selamlar. Bacanak sen büyüyünce ne olacaksın diye de şey yapmış da biraz, ben biraz bunu okumakta geç kalmışım sanki Bacanak. Kusura bakma vallahi. İki günden beri o kadar çok mesajlar, e-mailler, WhatsApp'tan, Instagram'dan. Efendim söyleyeyim lan, düne kadar Instagram'ı vardı neyse. Bacanak büyüyünce ne olacaksın demiş. Az düşünebilir miyim? Cengiz Akan benim. Uyutmadın ki sayende uyutmadın beni. Sonra Almanya'da çok arbeit varmış falan filan. Hiç sorma, Almanya'nın arbeiti çok fena. 72 model BMW var adamda. Borun mu ya? BMW. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay. İrfan Kalenci ben teşekkür ederim, sağ olasın. Tuğrul Agam hoş geldin. Fenerbahçe'de Hacı İsmail gitti. Hoca İsmail Fenerbahçe'ye teknik direktör gelecek, günaydın. Son spor şeylerini aldık. Biz Yasin'den bekliyorduk. Tamam İrfan'ım. Teşekkür ederim. Ben kaydettim. Spor haberleri. Gözümü kapayınca görüyorum. Nereden anladın? Frekansınız frekansımıza uysun efendim. Aynı frekansta buluşalım. 10 numara değil, 100 numara. Nereden buldunuz oğlum bu sloganı böyle? 10 numara değil, 100 numara diye. Alfa erkek. Sen bak bugün cuma, amel defterine dikkat et. Tamam mı bak. Yani ruhunuzu Allah'a, bedeninizi toprağa vermeden önce denk durun. Amel defterinin sayfalarını doldurmayın. Sonra terazideki performans, bak karışmam, ona bağlı hayatınıza denk durun ona göre. Anlaşıldı mı Deli Kadir? Altan'ın oğlu Tarkan vardı ya bizim dinleyicilerimiz. Onlar ne oldu? Battal Gazi vardı, Altan'ın oğlu Tarkan falan vardı. Matrix, Celal, ya böyle hatırlayabildiklerim şimdi. Bir tane Mehmet vardı, Mojito Mehmet. Oğlum ne oldu, siz kaçtınız? Terki diyar mı eylediniz? Ne yaptınız? İsmail Hoca gitti. Bak Yasin'den ta ses yok Turul abi. Hiç yazmaya kızamaya. Şimdi Kınap Fandosopoli'ye, evet, 5-12 yaş arasındaki çocuklarınızın vizyonunu ve el becerilerini artı sosyal aktivitelerini geliştiriyor. Bugün itibariyle, pazartesinden itibaren daha doğrusu, profesyonel öğretmenleriyle okul derslerine desteği de var. Kınap Fandosopoli'nin yaratıcı etkinlik merkezi Arabacıköy Bekirli yolu üzerinde, Yalım'a doğru giderken ya da Yalım'dan o tarafa, işte Arabacıköy'e doğru gelirken yolun üzerinde KEP var. Hemen onun yanında Kınap Fandosopoli, çok kolay yerde, çok geniş bir yaratıcı etkinlik merkezi. Kınap Fandosopoli deneyimli muallimleriyle birlikte robotik, jimnastik, dans, el işleri ve oyun hamuru ve işler ve beceriler, deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri ve Lego oyunlar, çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini de geliştirmek için resim çalışmaları var, tiyatro oyunları var, sinema gösterimi var, eğitici çizgi filmlerde Kınap Fandosopoli'de. Facebook ve Instagram'da da aynı isimde tabii ki takip edebilirsiniz. ESPA programı alan aileler için de bedava. 694-57-50-777 ve 698-178-22-99 yeni telefon numaraları. Kınap Fandosopoli. Hacı hanımcığım söyle bakayım. Okuma. Heh. Okuma, içimden oku yani manası. Tamam. Bir şarkı verelim o zaman da ondan sonra okuyalım, olur mu? Ve bu hafta bakalım neler olmuş, neler olmamış. Kim kiminle oynuyor, onlara da bir bakacağız, Süper Lig'deki maçlara. Güven günaydınlar, aslan parçası günaydın. Destur. Sayfamda da paylaştım, hikayende de paylaştım. Mükemmel bir türkü ya. Oğlum biz Neşet Baba'yı daha ne zaman, lise yıllarımızda bile dinlerdik adamı. Ne demiş Aşık İlhami? Kendi noksanını bilip arif ol. Kimsenin ayıbını gözetme gönül. 73 millete bir nazarla bak. Hak sevmiş yaratmış, söz etme gönül. Sakın cahil olup lakırtı düzme. Kimsenin alemde gönlünü üzme. Düzelmiş bir işi varıp da bozma. Isınmış dilleri buz etme gönül. Ne kadar güzel söylemiş, bakar mısınız ya da dinler misiniz? Kendi noksanını bilip arif ol. Kimsenin aybını gözetme gönül. 73 millete bir nazarla bak. Hak sevmiş yaratmış, söz etme gönül. Yakup abim saygılar, kolay gelsin.

Neşet Baba'yı saygıyla anıyorum. Devri daim olsun. Demiş ki Survivor, zaman her şeyi affeder ama ben zaman değilim. Hepiniz aklındasınız. İt kimin çanağını yalarsa onun borusunu öttürür. Kurt aç kalır ama köpekleşmez demiş. Eyvallah Survivor. Kimlerdensin sen baya? Kimlerdensin?

Akay kardeş günaydın. Arabada dinliyor Akay'ım. Kolay gelsin, hayırlı işler. Emniyet kemeri bağlı mı Akay? Emniyet kemeri bağlı mı kardeş? Zoni. Zoni. Vali Zoni. Vali Zoni. Tetrakoş Evro'yu ne? Tetrakoş. Şey. Çok güzel bir Lady Bug Bayram şarkısı var sırada. Sadece Radyo Kral dinleyicileri için. Şair ne güzel söylemiş. Ne demişti be? Bak şimdi ben de unuttum. Faganacı

gelen baktı, giden baktı. An sarhoş, ancı sarhoş. Günaydınlar bakalım be. Marabayım be. Ne yaparsınız bakalım be? Erlodu Petri, Çetri Petri, Recep Bacanam. Çok sakinsin bugün, hayırdır? Altar'ın oğlu Tarkan. Ulan ismini söylememi mi bekliyordun? Baba yazmamış. Yazmış da bir yazmış, bir yazmış, bir yazmış.

Günaydınlar dayıcım demiş Altar'ın oğlu Tarkan. Elini aklını vicdanına koymamış biri. Alnını secdeye koysa ne olur be dayı demiş. Hayırlı cumalar diye de eklemiş. Yazdın ya yine. Yazdın ya.

La la la la. Teşekkür ederim bacanam, sağ olasın. Günaydınlar bakalım benim dayıma. Günaydın, hoş geldin Nedim'im benim. Günaydınlar Kanafem'in can ailesine. Bu kadar kendine dikkat eden birine, bu kadar karizmatik birine papu oldu mu? Ha, söyle bana Nedim. Söyle bana Nedim. Ve Arzu ablam şimdi. Roket atsaydım bablacığım agama demiş Nedim. Dur, şarkı dinleyelim Nedim, devam edeceğim. Dur.

0: popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
1: Sonuna kadar haklısın Nedim'im. Tuğrul abim gene radyoya hiç yazmaz. Yazmaz o. Dinliyor, yazmıyor. Lipo ne zaman Fenerbahçe'ye yenmeyip berabere kalsa veya kaybetse anında diğer günün mesajı yapıştırıyor. Bir insan bu kadar mı Fenerbahçe düşmanı olur ya? Yürü be Tuğrul abicim, kim tutar seni, koyu cimbomlu seni. Nedim yazmış, ona ben de dikkat ettim. Bak Nedim, sen de dikkat etmişsin. Öyle canım. Bayramda Seyran'da yazmaz, Kına'da yazmaz, ne bileyim okullar açılır yazmaz, Alafranga Alaturka şarkılar çalırız orada yazmaz, Fenerbahçe kaybettim, trink yer Tuğrul abin orada. Olmaz, Paladay'a hoş geldin bakan be ya. Paladay'ım benim ya, akşam 1.30'a kadar muhabbet yaptık adamla. Bu da uyumaya demiştir. Akay nereye gidiyorsun be, bağlığa mı gidiyorsun? Ha bağlı demiş, şeye bağlı. Kemer bağlanın dedim, bağlı demiş. Dur bakayım. Yaşa be Akay'ım. Of. Akay kardeş. Akay nereye gidiyorsun? Taşyüz'e mi gidiyorsun oğlum? Binin yanısı 500, Kavala'nın karşısı Taşyüz. Bakın. Aykan bir şey dedi gene, dur.
2: Önceden ezberle. Hadi gidiyoruz. Koli oldu yola.
1: Hayır, ne oldu? Dur. Dur bana Aykan Akacım. Dur. Ne oldu? Dur. Koli oldu yola. Hay Allah yarabbim. Niye bunlar böyle?
2: Hadi gidiyoruz. Koli oldu yola.
1: Tamam.
2: Saat yaptır ya.
1: Ha.
2: Bu ama
1: hayır. Hay Allah, hay. Hoşuna gitmiş Aykan Akım, ondan da öyle diyor. Bir dakika, ben iltifat ettim demiş. tabi duyuyorum dedim. Arzu Hanımcığım demiş ki ben iltifat ettim demiş. Ne mutlu Haşim'e, işte gencecik gurur duyuyam. Geç sen dalgana geç. Bak dikkat ederseniz sabahtan beri nene Arzu demedim. Ha, bak hiç ağzımdan öyle bir şey çıkmadı. Hiç. Χρυσούπολη καλημέρα. Γεια σου Χασίμ, επιστρέψαμε στη Χρυσούπολη. Πιο απόγευμα σας βολεύει να βρεθούμε στη Χρυσούπολη. Κυρία Ρούλα καλημέρα σας. Κυρία Μαρία πολύ πολύ καλημέρα σας. Χρυσούπολη. Πολύ καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Κυρία Μαρία να σας. Είμαι

Χρυσούπολη, Χρυσούπολη, πολύ πολύ καλημέρα. Ray, la la la la. Timur hoş geldin. Çilek mobilya, Pipla Çilek. Güzel evler, güzel mobilyalarıyla başlar. Son model, harika tasarımlar, uygun fiyatlar, konfor ve şıklığın buluştuğu adres, mekan Çilek Mobilya. %50'ye varan indirimlerle çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşit halılar ve lambalar. Çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri Çilek Mobilya'da. Takımları ve konseptleri tamamlayıcı aksesuarlar da. Çocuk odalarının kurulumu, İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı ve getirilmesi Çilek Mobilya'dan bedava. Bütün ürünler 3 yıl garantilidir. Parados Apollonos 8 Lidl'ın, tren yolunun oradaki Lidl'ın hemen yanında Epipla Çilek, Çilek Mobilya. %50'ye varan indirimlerle Çilek Mobilya, mobilyacınız Çilek Mobilya'da. www.pedikoepipla.gr olarak takip edebilirsiniz. Feşte de Çilek, Xanti, Pediko, Epiplo bitişik halde 2541-06-8901. Çilek Mobilya, Epiplo Çilek. Epiplo. Aşmabaylı cumalar, Fener'in düşmanları bitmez. Ondan büyük takımız. Akşam gene aldık puanı. Onlar ne yaptı? Söylesinler onlar ne yaptı? Tunur abimi ben tanıyorum onu. O çok acayip Galatasaraylı demiş. Tunur abini herkes tanıyor. Tunur abi. Turan mı? Timur'um kolay gelsin. Kalos Havu'daki Reko. Raif Agam geldi mi işe? Özgür tamam mı? Gönderdim böyle. Sesli mesaj olarak dinle. Günaydın Ayşe Baba, hayırlı cumalar, hayırlı günler dilerim. Bol sohbetler dilerim. Cemil Buran enişte hoş geldin baya. Enişten benim. Kayınçom Özgür'le birlikte işte seni dinliyoruz. Bizim için güneş topla, benim için çalar mısın? Avur şarkı. Avur şarkı. Baya baya avur. Nereden geldi aklınıza o be? Nasıl da aciziz ey insanoğlu. Aynen Aylin'cim. Çal çal yapay zeka. Vay Allah'ım ya. Vay ya Mutu. Çal çal yapay zeka. Konuşacağız biraz da demiş Sezer. 11.30 reklamlarından sonra Sezer. O bir spiritüel, o bir espiritüel, o bir entelektüel, o bir yakışıklı, o bir kuvvetli, estetik ve mütevazi. Bu kadar özelliği tek bedende toplayan bir ruh. Ruhu güzel insan. Allah nazarlarda saklasın maşallah. Allah maşallah maşallah. Allah muhafaza. Sezer 11.30 reklamlarından sonra işte beklediğiniz ses, beklediğiniz kalite. O bir Beşiktaşlı. O bir Süleyman Seba. O melamet hırkasını kendi üzerine giyen biri. O bir rakı. O bir Müzeyyen Senar. O bir marul. O bir ne? Ya hayır be dur. Dur toparlayayım şimdi Sezer. Dur azıcık. Ya be sıra. Şimdi gel İsmail, git İsmail. İstifamı etti. Doğru mu bu? Ben vallahi Yasin yazdı. Akşam bir dinleyicim de yazdı da. Takip edemedim. Bu sabah da Yasin yazmış. İsmail Hoca istifa ediyor da. Fakat şey başkan demiş. Hayır gidemezsin demiş. Bence de gitmesin. Şimdi ben bak Leon maçını aldı mesela. Hadi bize kaybetti. Tamam eyvallah. Yani tabii bu biz Beşiktaşlı olarak gelmiş. Fikrimizi söylüyoruz. Yani insanlara güvenmek kumardır. Kumar da haramdır. Tabii yine de siz bilirsiniz. Ben o kadarını söyleyeyim. Ben söylediklerimden sorumluyum. Anladıklarınızdan değil. Sıracığım güzel bir hafta sonu diliyorum. Hepinize

Cenazesi metleri Serhundeloğlu Merkez Gökçeler Köyü'nde, İnanlı'da caminin karşısında, İskeç'te Panagi Çağları 69'da. Her türlü cenaze işlemleri için elektronik faturalar, Timologe ve Apodiksiler. Her koşul ve mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeler, gömü işlemleri. Hastanelerden ve de havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerinizin taşınması için 2 tane cenaze nakil aracı, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme. Serhun Deloğlu cenaze hizmetlerinde Instagram ve Facebook'ta da cenaze hizmetleri Serhun olarak bitişik şekilde yazıyorsunuz. 7/24 saat acılı ve hassas günlerinizde arayabileceğiniz telefon numaraları tabii ki iletişim bilgileriyle birlikte Insta ve Face'de var, ama ben söyleyeceğim telefon numarasını. 698 77 99 377 cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu.

Lai, lai, lai, lai. Master Travel Tempo Turizm ile her gün 20 euro İstanbul. Durun aga, sarı kartım vardı dünden. Arkadan hareket yaptım, bir sarı kartla kırmızı kartla haftaya oynamıyorsun. Derbi de yok Durul Agacım. Öyle ya basıracım, yani ne bu?

Yasin nerelerde bu? Aa kaçıncı? Ola bizi bu kadar merak etmedi dinleyici. Her an dönebilir. Her an gelebilir. İşleri varmış. Yasin yoksa çok işin var, çok arbayt var, ayaklarına mı yatıyorsun lan? 40 gün gezersin kırda, bir gün rastlarsın kurda. Yasin. Dinleyici seni soruyor. Nerede diyorlar Yasin Bey? Sezer'le konuşulacak konuları yazdın mı? Onlar yazılık. Sezer'le konuşulacak konular AI var. Efendime söyleyeyim. Benzin fiyatları var. Bulgaristan'ın balını konuşacağız. Ailenin canlı yayına çıkıp çıkmaması konuşulacak. Bak nasıl bunları Sezer gördüm, hepsini yazdım bütün hafta. Bunlar konuşulacak teker teker 11.30 reklamlarından sonra. Ya. Ömer. Jet Ömer sabah yazdın. Bugün herhalde bayağı bir yoğunsunuz. İsmet Akan da yazamadı. Jet Ömer de yazamadı. Eyvallah dostlar, kolay gelsin. İşçinize bakın. Efendime söyleyeyim. Tabii efendim, buyur. Buyurun efendim. Neydi o? Dur bakayım. Lay lay lay lay lay. Ha onlar geçen hafta, evet. Bu hafta efendim bugün saat 8'de Beşiktaş Erzurumspor spor maçı var. Yarın Eyüpspor Rizespor'la oynuyor. Samsunspor Çorum maçları. Alanyaspor Göztepe maçı var. Güzel bir maç olabilir. Konyaspor Trabzon. Trabzon Konya deplasmanına gidiyor. Gençlerbirliği Kasımpaşa maçı. Ahmetspor. Ahmet mi? Başakşehir'le oynuyor. Galatasaray Kocaelispor'u ağırlayacak. Pazar günü saat 8'de maç. Ve Gaziantep Fenerbahçe maçı pazartesi 8'de. Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep'le oynayacak. Var mı? Akşamki dinleyici. Oo, şimdi canım abim benim diye bir mesaj yazmış. Yayında telefondaki sesli mesajları mikrofona dinletmek istediğinde hoparlörün kapanıp sesin ahizeye geçmesinin sebebi telefonun üst kısmındaki yakınlık sensörü. Sensör de mi var bu telefonlarda veya bre? Bunlarda da her şey varmış ama nedim? Telefonu mikrofona fazla yaklaştırınca veya üstünü kapatınca cihaz seni kulağına götürdüğüne sanıp sesi otomatikman kulak moduna alıyor. Boşuna akıllı telefon demeyin la bunlara. Buraya yere batmayasın. Mentereci telefonları bırak. Bunu yaşamamak için telefonu mikrofona sıfırlama. Telefonu mikrofona sıfırlama. Biraz mesafe bırak ve sesin çıktığı alt kısmını mikrofona tut. Abim sorun şıp diye çözülür. Bu Nedim de olmasa bizi vallahi kargalar bile yemez. Çakallar, kurtlar, leoparlar yemez bizi. Leoparlar parçalamaz bizi Nedim olmaz. Adam Allah'tan bize böyle telefonu, bilgisayarı kullanmasını öğretti be. Allah razı olsun Nedim'im senden. Tuttuğun altın olsun kardeşim. En güzel işleri bulasın inşallah. Allah sana 4 tane evlat versin inşallah, amin. Yani anlayacağı bu başına gelen tamamen kullanıcı hatası diye de eklemiş. Sağ ol. Biz bu kadar güzel şey söyledik adam baksana. Kullanıcı hatası senin hatan bu Haşim Akam diye de söyledim. Sağ ol dedim. İncindim. Leopar parçalasın seni. Verdi arkayı kaçtı. Vallahi kaçtı. Sezer bir sürü birikmiş konu var ya. Dur bakayım reklamlar. Ha reklamlar var. Master Travel'i biraz sonra anlatıyorum efendim. Güne bizimle başlayın, enerjiniz gelsin, enerji gelsin hepinize. Allah gönlünüze göre versin yine.

0: Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz, yürüdüm, çıktım. Ama çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam çıkmışımdır, çıkmamışsam çıkmamışımdır. Görünen köy uzakta değildir.

yere batma etsin gidi, baş ineyim etsin gidiyor. Master Travel efendim, depo turizm ile her gün 20 euro İstanbul. Geliyor mu? İstanbul 20 euro. Yeni yerler, yeni hikayeler ve yeni heyecanlar istiyorsanız, hatta balayı paketleri, ekonomik paketler, yaz turizmi, kış turizmi, Master Travel'de Tempo Turizm ile birlikte bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini de hazırlıyorlar. Lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle de İstanbul, Sofya, Selanik, Atina havalimanlarına sizleri götürüyor efendim. Araba kiralama hizmeti de var. Gümülcüne Sokağı 19'daki adresinde İskeçemiz'de 2541-30-52-72-694-326-95-36 telefon numaraları. Instagram ve Facebook'ta, sosyal medyada Master Travel olarak yazın. Hem iletişim bilgilerini oradan bir kapın hem de fırsat kampanyalarını kaçırmayın. Master Travel'de. Master Travel olarak yazın. Hem iletişim bilgilerini oradan.

Mayıs. Gökçelerde mi oldu? Mayıs'ta mı açıldı? Mayıs'ta açıldı Gökçelerde. Village Market Center'ı büyük bir ihtimal. Bakayım tarih falan almış mı Mayıs'tan beri sizlerle birlikte efendim. Gerçekten de akıllı ve ucuz alışverişiyle ve mükemmel fırsatlarıyla hafta sonunda yine hazır Village Market Gökçeler. 694-516-4015. Evlere servis hizmeti de var. DM meşhur Alman ürünleri var. Village Market Gökçeler'de ayrıca rent-a-car hizmeti de sunuyor. Village Market Selero.

İsmet, benim bir önerim var. Yapılacak cami hayrına senin ve Kral FM aracılığıyla biz de katılalım beya demiş. Bu cuma günü iyi olur diye düşündüm. Cami nerede yapılıyor? Onu şey yapalım. Yani cumartesi, o pazar günkü kermes için mi yoksa sizin oralarda cami falan yapılıyor? Onu bir açıklasan İsmet'im. Bakın Belçika'da da ne güzel dostlarımız var ya. Ne kadar güzel insanlar var. Gökçeler cami hayır kermesi pazar günü o. İsmet. Bütün halkımız davetlidir. Mangal, krep, çiğ köfte, çeşit çeşit yiyecekler, kahve, içecekler ve yüz boyama. Pazar günü saat 2'den akşam 10'a kadar yer Gökçeler Cami Avlusu. Pazar günü gerçekleşecek Gökçeler Cami Hayır Kermesi. Hemen bakıyorum, çekiliş ve çeşitli hediyelerimiz de olacaktır. Bütün halkımız davetlidir diyor Gökçeler Camisi için yapılacak hayır kermesine. Evet evet o İsmet, evet öyle. Şimdi anlaştık, okey. Lay lay lay lay lay. Avin Drive Şaban Bandak. 11 dakika sonra tamam. Sezer hazırlan. 11.30 reklamlarından sonra beklenen isim. As solist. Orijinal. Orijinal. Avin Drive Şaban Bandak. Yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu. Avin Drive Bandak Şaban. En kaliteli yakıtı, en iyi hizmet, güler yüzlü personel, mini market ürünleri ve Mikel marka kahvesiyle Demokritos 39 Epal karşısı, Sis Otel'in altında Kikliko'da, Avin Drive Şaban Bandak ve Ceyhan. Ceyhan, bu işe daha görüyorum.

Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatları ile İskeçi Portulancıoğlu 4. kilometrede Elin benzin istasyonu ile de hizmetinizde Şaban Bandak abimiz. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu akaryakıt istasyonları ve uygun fiyatları ile Avin Elin Drive, Şaban Bandak ve Ceyhan. Gaziantep'in meşhur mangal kömürü Tezcak, odun kömürleri de var. Hem Avin Drive'da hem Elin Drive'da. Çok çok thank you. Kahve fincanı bana bakıyor. Ben kahve fincanına bakıyorum. Ne ara içmişim ben bu kahveyi ya?

Oğlum niye böyle bir şey çıkmış? Daha baksana be, fotoğrafa bak be. Bir kadro çıkamadı güzel şöyle bak bana. Bak bak bak. Bu ne anacım be ya, bana. Bak buraya bak. Abi nereden buldunuz bu kadroyu? Kadro fotoğraf. Eskiden fotoğraf kadro. Dayıcım günaydınlar. Nikah masası hariç her masada varız. Hayırlı cumalar. Deli Kadir. Er geç sonunda o masaya oturacaksın. Hep arada bu şeyi gönderiyorsun sen. Var senin bir bildiğin. Grom Nadonet Udri. Tamam mı? Nikah masası hariç her masada varız. Tamam. Seni de bir gün o masaya oturturlar. Bak sonra dersin. Ah agacım ah. Benim bir agam vardı söylüyordu dersin. Perihon, züccaciyecimiz Seden ve Perihan, ne alırsanız %50'ye varan indirimler. %50. Ev eşyaları, dekorasyon ürünleri, cam, porselen, seramik, plastik türü her ürün Perihon'da.

mutfak, banyo, salon ve diğer yaşam alanlarınızın dekorasyonu için her çeşit ürünü Perikom'da %50'ye yarı fiyatına alabilirsiniz. Firaz 3'te İskeçimizde Seden ve Perihan. Perikom, kolay gelsin Seden'im. Hemen bir bakayım şöyle. Bunu radyoda okuma abim. Ha. Çok aşırı anlamlı bir cuma mesajı hazırladım abi. Böyle alıp götüren türden. Devamı komik tabii. Okumayayım mı radyoda bu mesajı? Nasıl? Senden ricam, sen bir ön okuma yap. Onu şaşırtmasın diye seni. Sonrasında istersen uygun bir müzik seç. Salıver gelsin. Parçalamasın bizi leoparlar, aslanlar, kurtlar sonra. Nedim? Estağfurullah İsmet, tamam. O bir kermes. Reha dayıcım hoş geldin. Günaydın Kalimera, yakışıklı çocuklar. Günaydın güzel insan Reha dayım. Ha bakalım, biraz canlanalım bakalım, kendimize gelelim. Hafta sonuna şöyle biraz denk girelim bayağı. Ha bakalım bayağı. Hadi bakalım.

Ana bu ne? Aslan mı, kurt mu, leopar mı? Bu ne? Gençler bir daha verin bakayım onu. Ne bu? Dur bakayım şimdi. Sesten çıkartabilir. Aykanak bu ne? Canavar mı, ne bu? Canavar olmuş mu?

Sedef'im hoş geldin Yasıköy Sedef. Hayırlı cumalar Aşım abi. Buradan Kadife Hala'ya selamlar olsun. Oo, ne kadar güzel bir isim bu Sedef. Kadife Hala'ya selam. Ne kadar güzel bir isim ya bu. Ciddi mi vallahi? Aa vallahi çok hoşuma gitti Sedef. Günaydın Sedef'im. Yasıköy'de yakında yepyeni bir stüdyo, Muz Stüdyo sizlerle birlikte olacak Yasıköy'de. Sedef kardeşim, genç ve dinamik bir ekip düğününüzden bebeğinizin ilk fotoğrafına kadar hayatınızın en özel anlarına eşlik ediyor. Stüdyo, camiye çok yakın stüdyo. Şimdiden randevu alabilir, ilk çekimlere özel indirimlerden yararlanabilirsiniz. Yeni paylaşımları kaçırmamak için fırsatları kaçırmayın. Instagram'da takip edebilirsiniz Muz Stüdyo'yu. Muz Stüdyo alt çizgi GR olarak 694-905-3529 bilgi ve randevu için telefon numarası. Muz Stüdyo anılarınızı en güzel şekilde ölümsüzleştiriyor. Yasıköy'de Sedef.

0: Seyir yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin kraldan.
1: Bulgaristan'ın en iyi balı Adem'de bacanak. Bacanak, senin mesajlar yine böyle arada böyle niye böyle geç geliyorlar ya? Kaptanım hoş geldin. Abim günaydınlar, kolay gelsin. Hoş geldin kaptanım benim. Sana da günaydınlar. Güzel haftalar olsun. Hafta sonları diliyorum efendim. Mehmet Osman sesli mesaj göndermiş. Ne demiş?
2: Ha? Zamanında en korkulan ve en tehlikeli korsanlardan bir tanesiymiş. Bu da onu söylediği bir söz.
1: Kimmiş ama Mehmet'im? Dur bakayım ne demiş Mehmet?
2: Az önce Karayip korsanları dinlettirdim bize. Benim de aklıma şey geldi. Bu Blackbird zamanında en korkulan ve en tehlikeli korsanlardan bir tanesiymiş.
1: En tehlikeli...
2: Onu söylediği bir söz.
1: En tehlikeli korsanlardan bir tanesi. O cuma mesajı mı söylemiş korsan Mehmet? Korsan.

canım, zaman hep ilerlese de hakikat hep aynıdır. Çünkü insan inna ilah'tan başlayıp inna ileyhi raciuna giden bir yolcudur. Neşet Baba'dan çaldık onu. Yolcuyu çaldık o güzel türküyü kaptanım. İyi hafta sonları Cem cümlenize. Papu, faganacı,

Sezer dostum kardeşim demiş ki kapa Cahit Mahit'i, vakit geldi. Reklamları geçiyorum, hemen Sezer canlı yayında. Sezerciler burada mı? 11.30 reklamları ve Sezer burada. Cahit dayı geldi oğlum. Cahit dayı istedi. Çal bakalım benim şarkıyı dedi. Ya benim havayı dedi. Yapmayın bunu ya Sezer. Ya burada bak Cahit dayım bakıyor bana yan taraftaki stüdyoda. Koparayım o beli dedi. Açalması kısa. Ay yiyoruz açalım.

0: Ve efendim, işte beklenen kişi. Durdum, arayayım yavaşçık. Sezer. Dur babacığım, dur. Sezer, ben arayacağım seni, dur. Hadi bak, ara diyecek şimdi olabilir. Bir şeyi beceremem. Alkışlara girdim Sezer, bekle. Bugünkü şey Pirates of the Caribbean. Geldi Sezer. Sezer.
1: Alo.
0: Alo. Sezer. Niye? Çok az geliyor sesin. Dur bakayım. Dur bakayım. Bir daha bir bakayım. Bak işte gene teknolojiden anlamıyor ya Sezer. Cennet'i çıkaracağım. Sen hazır mısın?
1: Alo. Arabayı.
0: Sezer. Bir iki Sezer.
1: Arabayı park
0: etsem. Arabayı park ettin mi? Arabayı park ettin mi?
1: Olsa dökülecek mi, alacak bir yara. Bu niye böyle var ki?
0: Niye böyle var? Bak birazdan canlı yayını alacağım seni, ona göre. Denk dur.
1: Ben normalde kullandığım arabayı servise mi vermişler? Vermişler. Verdiler burada ve bir tane manuel takita. Seversin bak. Manuel takita al bir tane.
0: Manuel. Ellen mi atıyorsun takitaları?
1: Sol bacağım koptu. Bu debriyaj. Şeyin gibi. Dün... Bu takitası böyle zar zor geçiyor. Böyle dediğin ya. Sol kolum bir santim daha geniş yedi.
0: Ya. Sanki düne kadar otomatik avtomata şey haydardın, araba haydardın da işte sol bacağı yoruyor. Canlı yayını alacağım, hazırlan. Canlı yayını çıkaracağım. Dur azıcık. Dur, canlı yayını çıkaracağım. Hazırlan.
1: Ulan kendi gününde kendi saatinde de hep de beni konuşturmayacağız. Sen ben niye canlı yayını
0: Sezer'im hoş geldin. Kendi gününde kendi saatinde Sezer'le sizleri baş başa bırakıyorum. Ben artık bir kahve yapayım, geliyorum. Sezer buyur kardeşim, mikrofon senin.
1: Bir saniye. Bir tamam. Bekleteceğim 2 saniye.
0: Takitayı mı atamadın? Ne yap? Takitayı şey yapsa boşa mı alacaksın oğlum, ne yapacaksın? Ha, telefon da kapadı galiba. Ama ne oldu? Hay Allah'ım yarabbim. Bakın burayı, telefon da kapadı. Takitayı atamıyor. Sol bacağından bak. Bilmeyen, şimdiki kız anlığa bilmiyor bunları. Sol bacağından debriyaj var. Böyle basıyorsun. Debriyaj var. Ha, adamı da. Dur bakayım. Rica ederim. Alo. Sezer.
1: Alo.
0: Geldin mi?
1: Alo. Rezalet.
0: Ne oldu be?
1: Rezalet.
0: Ne oldu gene?
1: Abi burada radyoda program yapıyoruz. İş yerinden arıyor. Adam durup durarken arama beni kardeşim. Mekulüm ya. Sen işine mi kaldın? Ben arkadaşım. Niye beni arıyorsun?
0: Yapma oğlum. Ekmenden oynama Sezer. Ekmenden oynama.
1: Sanki önemli olan burada iş mi, program mı? Hayır. Dedim kapak. Şu anda dedim. Meşgulüm, arayacağım ben seni. Kapak.
0: Mikrofon. Sarı mikrofonda Sezer. Buyur Sezer'cim, açılışı yap kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Buyur.
1: Of ya. Burada bir tane kutu vardı. O nerede acaba? Bugün biraz başlangıç bile olacak. Bir iki saniye bekleyeceğim.
0: Ne olacak kardeşim? Başlayacağım sen bugün.
1: Doğal bir akış olacak. Bir doğal bir akış olacak. Böyle.
0: Akamıyoruz ama işte. Doğal akamıyoruz işte.
1: Akıyoruz. Sen anlat 2 saniye.
0: Tamam, ben hadi. Sezer'le bugün konuşulacak konular arasında AI var. 1-2 ailenin canlı yayına çıkıp çıkmaması var. Benzin fiyatları konuşulacak İngiltere'de. Bulgaristan balı niye bu kadar değerli, niye bu kadar enerji veriyor ve niye bu kadar düz duvara tırmanıyor? Bu konular. Bugün inşallah bitiririz bu konuları diye tahmin ediyorum. Daha konuşayım mı? Biraz daha şey yapayım mı? Ne yapayım? Daha ne yapacağım?
1: Şimdi kendi gününde, kendi saatinde olduğuna göre bu konulara vakit kalarsa konuşacağız. Bugün sen mahkemeni göreceğiz. Başta onu bir aradan çıkarmamız.
0: Senin sesin bugün çok şeye geliyor. Kendini bana ver bakayım. Sen kendini telefona ver. Bırak şimdi takitayı arabayı.
1: Telefonu ağzıma soktum. Bileği mi? Bileği geliyor mu?
0: Böyle sesin harika geliyor. Şeyimi eniştem gibi. Ha. Buyur.
1: Buraya gelmesin çünkü başka bir yer. Tamam, oraya dedim. Tamam, bu şekilde iyi. Tamam.
0: Buyurun Sezer Bey. Hoş geldiniz.
1: Geçen hafta Cuma günü bir İslam programdayken,
0: evet,
1: bir tane ismini vermek istemeyen bir dinleyici,
0: evet,
1: bir gizli tanık geldi savcılığa, başvurdu. Sen hakkında şikayet var, o yüzden mahkemeye çıkacağız bugün.
0: Benim hakkımda şikayeti varmış. Allah Allah.
1: Senin hakkında şikayet var. Sanık Haşim Çolak.
0: Kabahatimiz neymiş? Ne yapmıştık? Cürmümüz neymiş?
1: İsmini vermek istemeyen gizli tanık,
0: tamam,
1: geldi. Burada bir takım ithamlarda bulundu.
0: Eyvah.
1: Kendini savunman lazım. Oldu, olmadı. tutuklu yargılanacak. İki hafta yoktur ona göre.
0: Zaten
1: savunmayı yaptın, iyi yaptın, yapamadın, bitti.
0: Doğru. Şimdi sen bu benim yargılandığım ithamları bir söyle bakayım. Nelerden suçumuz neymiş bizim hakim bey?
1: Şimdi suçunuz ne kadar oldu mu? Bir ay oldu mu? Bir ay önce 22 Ağustos'ta bir tane malum bir tane düğün vardı.
0: Tamam. Vay. Konuştuk bu meseleyi.
1: Hayır, konuşmadık. Lütfen mahkeme başkanının sözünü kesmeyen
0: doğru.
1: Bir kere olarsa sizi dışarı aldık. Zorunda kalacağım sanık karşı.
0: Ağzınızı yani, telefona evet. Biraz daha yaklaştırır mısınız lütfen avukat bey?
1: Ses.
0: Tamam şimdi geldi. Şimdi okey tamam.
1: 22 Ağustos'ta malum düğünümüz vardı. Bu radyo mecrasında 2 ay boyunca durmadan reklam yapıldı. Ben o düğüne geleceğim. Doğru mu değil mi?
0: Doğru.
1: Doğru dilse orada siz dinleyiciler yazsın. Hani öyle oldu mu olmadı mı? Herkes bilir öyle oldu değil mi? Oldu. Ondan sonra düğün haftası geldi çattı. Bu sanık Haşim Çolak dedi. İşte kardeşim bir takım sağlık durumlarımla işte bir fizyoterapiye gideceğim mi falan filan o yüzden gelemeyeceğim. Düğüne 2 gün kala. Dedin mi demedin?
0: Dedim hakim bey. Avukat bey dedim evet.
1: Dediniz. Avukat bey değil mahkeme başkanı sayın hakim.
0: Sayın hakim evet.
1: 3 olarsa seni bir bahşişle dışarı attırmak zorunda kalacağım.
0: Buyurun hakim bey.
1: Dendi ki işte fizyoterapiye gideceğim sağlık sorunlarım var o sebepten ötürü gelemedim. Ama gizli tanık ifadesine başvurarak anlayarız ki bunlar tamamen asparagas, tamamen yalan palavra. Şimdi
0: çok merak ettim bu gizli tanığı.
1: Bak şimdi elimizde gizli tanığın şeyleri var. İfadeleri var pardon. Elinde yazılı ifadelerimiz var.
0: Ağzını yaklaştır telefona.
1: Dur bir yer daha var onu deneyeceğim dur. tamam. Şimdi ne yapayım?
0: Şimdi bu orijinal sizin bu. Burada kalsın telefon. Başka yere götürme. Kalk.
1: Arada diş sesi gelen sonra ben dişlerim. Çünkü ağzımın içinde olduğu için telefon şu anda. Bak konuyu çarpıtmaya çalışıyorsun. Bak 3 oldu 4 oldu. Gerçekten atacağım. Bak gerçekten atacağım.
0: Buyurun hakim bey.
1: Şimdi gizli tanığın ifadesine göre bak bozmadın en ve verilen ifadeye göre şu anda söylüyorum dinle beni.
0: Dinleyeyim.
1: İnan bak sırf onun yüzünden gelemedik beraber düğüne. O kadar çok koşturması ve işleri var ki of. Dedi gizli tanık tamam mı?
0: Tamam dinliyorum.
1: Ondan sonra şey yaptı ilave etti. Yoksa ben hazırdım. Sor bak kendisine. Her gün kapı önünde BMW ile duruyordum. Bunu gizli tanık der. Ben demiyorum bu elimde yazılı dokümanlar var. Her gün kapı önünde BMW ile duruyordum. Yalanım varsa sor kendisine anlatsın.
0: Vallahi duruyordu.
1: Her
0: gün hem de kahveler elinde duruyordu bu gizli tanık.
1: Avukat bey lütfen şu sarıyı ya hani müvekkilinizi ya siz susturun ya ben birazdan gerçekten dışarı alacağım. İkide bir sözümü keser olmuş. Her gün onu kapı önünde duruyordu benim araba. Bir tane malum BMW var gizli tanığımız adını vermeyeceğiz. Çünkü güvenlik gerekçesi. Bir de sen gidip buldurabilirsin. Hani delil karartma yapabilirsin o yüzden adını vermeyeceğiz. Her gün onun kapı önünde duruyordu benim araba. Bu malum bende her gün sen kapının önünde duramış. Hadi gidelim. Hazır mısın diyorum. Yok. Adam üstlerinde iş. Bakınız. İki tane elimizde tutanakla hiçbirinde hiçbir sağlık sorunundan hiçbir şeyden bahsedilmiyor. Hiçbir şeyden burada ne sağlık ne fizyoterapi hiçbir şey burada bahsedilmiyor.
0: Vay.
1: Şimdi sanık Haşim Çolak.
0: Evet.
1: Eklemek istediğiniz kendinizi savunma istediğiniz sözlerinizi lütfen alalım. Buyurun.
0: Efendim, gizli tanınızı o kadar düşündüm Hakim Bey, bir türlü bulduramadım. Malum BMW haydiyanlar çok var bizim burada da, çıkartamadım. O gizli tanıdığın söyledikleri...
1: Sen odaklanman gereken gizli tanıyın kimliği değil. Onu bularsan ekstra da 3-4 ay yiyeceğiz. ben olsam fazla kurcalamam hani, ama sen bilirsin. Gene de hani ben içeride rahatım, iyi. Ben biraz daha yatacağım. Benzin git araştırı bul.
0: Efendim gizli tanı... Yani buyurun.
1: Mahkememize gelen bilgilere göre iş üstünlemiş. Hani sarı kaşık çolak ikide bir iş üstünlemiş. Kırcalı'ya orada arabalar 2 saat yere ile BMW'yle 1 saat 20 dakika yere gelememiş. Hani sözüm ona sağlık sebepleri, ama hani duyduğumuza göre, hani tanıkların ifadesine göre adam iş üstünde. Buyurun, savurun kendinizi. Buyurun. Süre.
0: Kalbinizin frekansı ilaç gibi radyoda Hakim Bey'le birlikte.
1: Aynen. Başı sıkıştın mı, kalbinizin frekansı radyo ilaç gibi. Aynen.
0: Çok merak ettim. Bu gizli tanığı çok merak ettim. Gerçekten işlerin üzerinde duruyordum. İşlerim çoktu. Hala yalnız sağlık sorunları da var. Hala fizik tedaviye devam ediyorum Hakim Bey. Bunu size kanıtlayabilirim. Görsel olarak da kanıtlayabilirim. Allah.
1: Hastane dokümanları elimize geçmediği sürece hani bunu delil olarak kabul edemeyiz maalesef. Hani doktordan imzalı apodiksi bir şeyler getirmen lazım.
0: Çattık belacıklara. Apodiksi matematik, timoloji da getireceğim ben sana, hiç merak etme sen.
1: Tam dilimin ucunda.
0: Timoloji.
1: Bir de kafa kağıdını tafta tarımına getirmen lazım. Gelen getirdim.
0: Bu gizli şimdi, hakim...
1: Bakınız.
0: Buyurunuz.
1: Sayın jüri üyelerim. Hani bizimki modern mahkeme olduğu için hani jüri de var. Hani sadece hem hakim var hem jüri var.
0: Tam bir Sezer, tam bir İngiliz mahkemesi yaptın şimdi, o perukları giyiyorlar şimdi, ya böyle.
1: Şimdi sayın jüri üyeleri, bakınız bu adam hani alenen yalan söylemeye devam ediyor. Tam 5 saniye önce dedi. Fiziki dedi isterseniz gösterebilirim. Tamam. Gösterebilir ama da girin Instagram'a, bakın Instagram'a Aşık Çolak yerine taksın baksın, adam akşam 12 saat önce story koymuş. Yine bir mezarlık tiplerinde, yine bir yerlerde kuytu köşelerde gezer. Böyle bayrağı şarı kaçırlar. İneği bile hani bak gezir. Ne kolunda bir şey var, ne bacağında bir şey var, hiçbir yerinde bir şey yok. Ama yürüne yeme bakın. Yedinin ben fizyoterapideyim, kolum sarık, bacağım ağrık.
0: Vay, çattık belacıkları.
1: Yani
0: yemin ederim gözlerimden yaş geldi vallahi Sezer.
1: Mezar gezme olunca her taraf düzelir, böyle hiçbir şey kalmıyor. Ama bir gün hani,
0: vay Allah'ım,
1: bir gün bir yere davet ediyoruz. Bir kere hayatta bir kere olacak bir yere davet ediyoruz. 2 saat yol araba lan, ondan da fizyoterapi. Bu ne mi? Hani bu ne mi? Rodos'ta dinleyenler inşallah şu anda dinleyedir. Hani hangi düğünden bahsediyoruz diye anlamazsa, bizim benim düğünüm vardı geçen ay. Hani bu zat-ı muhterem, alameti farika, eşrebi mahlukat dedi ki, aa dedi, aa bak aynı davul tonla, aa dedi, gelmeyeceğim canım dedi, Sezer düğün yapacak da gelmeyeceğim dedi. Bile. Ona davetiyeyi de yolladık. Eline davetiyeyi
0: yolladın. Vallahi billahi yolladı.
1: Bas bağırdı radyede. Sezer dedi, düğünü var dedi. 22 Ağustos dedi. Sonra ne oldu? Geldi mi?
0: Oğlum dur lan, Rodos'taki dinleyicilerimiz dün başladılar dinleme bizi.
1: Rodos'taki dinleyiciler çok şanssız çünkü hani dün başladılar çünkü, ama bugün program bitişini ekip seri geleceği alacak, o yüzden hani önümüzdeki 2 hafta yoksulluklar çok büyük ihtimal tutuklu yargılanacak.
0: Zaten Sezer bu gidişle alacaklar merkeze. Şimdi efendim, sayın yargıç, müsaade ederseniz ben de biraz konuşabilir miyim efendim? Müsaadenizle, buyurun, yüksek buyurun, müsaadenizle.
1: Buyurun. Savunmanızı alalım. Buyurun.
0: Connecting People %100 Kral FM efendim. United the People.
1: Savunmaya geldi. savunmaya geldi ve Connecting People kalbinizin sesi kaynatan zım şarap kana. Savunmanı yap kardeşim, savunmanı yap.
0: Reklamı susma, boş. Susma hakkımı yap. Kullanıyorum. Susma hakkımı kullanıyorum. Susma, susma hakkımı kullanıyorum. Hakkım değil mi bu benim? Hakkı, kullanıyorum. Hakkı da çağırın.
1: Sen burada Fifth Amendment yaptın. Burası Amerika değil, hani beşinci hakkını kullanıyorsun da biz Amerikan sisteminde yok, çalışmıyoruz maalesef. Burası bir hukuk ülkesi. Hani burada hukuk üstün.
0: Tabii,
1: hukukta ben olduğuma göre hukuk ülkelerinde biraz ne oluyor? Kusura bakma, burası bir hukuk ülkesi.
0: Doğru doğru, evet, hukuk ülkesi orası, evet.
1: Hukuk ülkesinden abi oluyor işler, biliyoruz hani.
0: Ben ben bu yargılamayı Birleşmiş Milletler'e taşımak istiyorum.
1: taşı bir şey, AKİM'e, Avrupa İnsan Hakları.
0: Oraya da gideceğim. Önce Birleşmiş Milletler, oradan Avrupa İnsan Hakları'na gideceğim.
1: Git Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde karar verdi. İçeride bir adam var, bırakacağız size. Ne 10 senedir içeride, sen de 76'ını verebilemiyorum. Hani hiçbir denelim kere. Belki sen kısmet salalı ama yok.
0: Büyümeyen Çocukların Radyo İstasyonu'na hoş geldiniz efendim.
1: Evet, gördüğünüz gibi bir gram bir savunma yapamadı. Çünkü kitabatının farkında. Getirebilirim. Hani suç hem suçlu, hem güçlü, hem savunma yaptın, hem pişkin daha konuyla işte. Seni tanısın.
0: Sen?
1: Seni yeni gelenler tanısın. Biz alıştık kaldık hani. Sen hani ak dedin yani, aslında kara dediğini biz biliyoruz. Hani onu biz öğrendik. Karadayın aslında gerçek ismi Aktay. Bunu bilmem de hani.
0: Sen Duvar Gandalf demedim. Ak Gandalf.
1: O yüzüklerin efendisine girersek hani orada da varız hani, çıkarttırma ben yüzüğü de hani neyse.
0: Yenge dinliyor mu? Yenge dinliyor mu? Sezer, yenge dinliyor mu?
1: Yenge bir şey demedi. Bak yengeyi duyun, en telefonu elinde. Telefonu yere düşürdüm, şaka yapmayalım. Yok bugün yok. O yüzden bile rahat rahat konuşuyorum.
0: Ha, ondan böyle sallıyorsun sen rahat rahat.
1: Aynen sallama aynen.
0: Ben ne oldu bizim aynen. Konular vardı, ne oldu? Ya bu gizli tane.
1: Sen hep durular konuşuyorsun, benim sallıyorum. Aynen kardeşim, aynen.
0: Efendim, kültür, sanat, edebiyat, mizah, spor, coğrafya, tuz, biber, kalem, mitoloji, hepsi bu programda Sezer'le birlikte.
1: Aynen. Reklam daha sıkıştırdık araya. Aynen. Hala da bir gram bir savunma duyamadık. Duyacağımız da yok.
0: Ben biraz mahkeme heyetinden savunmamı hazırlamam için 2 haftalık yıllık iznimi kullanmak istiyorum. Orada savunmamı hazırlayıp gerek insan haklarını...
1: Yok. İşte o 2 haftayı tutuklu içeride hazırlarsın kendine. Buradan bir kere daha tekrarlayalım. Rodos'tan yeni gelenlere de tekrarlayalım. Önümüzdeki 2 hafta radyo sunucunuz burada olmayacak, çünkü içeride olacak.
0: Bursa'da da
1: yanına hırkanı mırkanı al, çünkü Silivri soğuk biraz. Hani,
0: sadece kitaplarımı alacağım, başka bir şey istemiyorum Sezer.
1: Aynen. Öyle deyince düşeyim mi ben? Öyle deyince ben kitap okuyarım içeride falan diye öyle düşeyim abi. Yarıya bir iş yani, bir etkilenemiyor hani insanla.
0: Hiç girmedim yani, oğlum içeri tamam. Bilmiyorum.
1: İşte önümüzdeki hafta içeri gireceğiz. Yastıklar.
0: Sezer, bu arada Bursa'da minibüs şoförü abilerimiz, kardeşlerimiz de dinliyor. Onlar da bu hafta katıldılar. Duydun sen de değil mi?
1: Duymam mı canım? Bursa ne zaman Bursa'lık? Biz bildiğin 3 hafta önce bir şey Bursa'lık zaten, ben bildiğin.
0: Ne zaman gittin oğlum 3 hafta
1: dur,
0: önce?
1: Dur. Aa bak Bursa, dur. Bursalılar bak, o dinleyense bir cevap versinler bize. Bursa'da hız limiti neden 82 mesela?
0: Bursa'da hız limiti neden 82 bilmiyorum. İsmet de Bursalı. Bak, Belçika'da İsmet de Bursalı. Sercan da Bursa'da otobüs şoförü, minibüs şoförü daha doğrusu. Niye 82?
1: Ya salak ama onlar bildiğin hani yolda gidiyorsun böyle.
0: Tamam.
1: Hız limiti hani aşma diye böyle şey var ya, tabela var hani 70'i geçme, 80'i geçme, bunlarda 82 yazıyor bildiğin.
0: Ciddi mi söylüyorsun? Bak hiç dikkat etmedim ben de vallahi. Sazan yapmıyorsun değil mi lan Sezer?
1: Vallahi billahi. Aa. Hani bir yol boyunca böyle, yok şimdi caddeyim ismini hatırlayamayacağım.
0: Tamam.
1: Hiçbir yolda böyle 80'dir 82, 90'dadır 82, 82'yi aşmayacağız. Hani
0: Allah Allah.
1: Nasıl yapıyorum?
0: Bir yazsınlar bakalım. Bir İsmet yazsın. Bursa'dan bir Sercan yazsın bakalım. Ya da Bursa'da dinleyicilerimiz varsa seksi. Seksi. Lan oğlum sazan yapmıyorsun değil mi lan?
1: Şşş. Aha. Ya Freud sürçmesi bu. Freud sürçmesi. Şimdi ne düşünesin? Hani ne düşünesin?
0: Hadi kuantum mekaniğine girdik şimdi.
1: Ona,
0: gene
1: ona sürçeye edilin aynen 82. Sen terbiyem müsaade etmez. Yani o çirkin kelimelerini tekrarlamayacağım burada. 80 aynen.
0: Radyonuz açık, gönlünüz huzurlu olsun. Bizim bizim konular vardı. AI konusu, ailenin canlı yayına çıkması, AI benzin konusu, fiyatları, ha? Bulgaristan'ın balı niye bu kadar kuvvetli? Bunlar ne zaman konuşulacak Sezer Beyciğim? Geceleyin mi konuşacağız bunları?
1: Hayır, teşhim konuşacağız. AI konusunda da sen 200 dilinde ortaya çıkıyorsun. Duydu dinledi. Ben burada bas bas yapay zeka şarkı çalmadı. Erken ondan sonra yoldu de geçen gün sen...
0: Ha? Sen arıyor, patron arıyor. Bak patron arıyor.
1: Yoldun yana var ya. Yoldun yana var ya. Bu rahat vermez bana. Rahat vermez. Bir saniye bekleyeceğim.
0: Konuş patronun İngilizce konuş. Sallıyorsun bana. Dur şimdi patronu. Yes.
1: Yes. Aynen.
0: Ver arıyor diyor şimdi. Patron diyor. Çorbacını aradı bak. Ha bak ha. Ver cevabını çorbacıya. Sarı mikrofonda car. Ha buyur Yes.
1: Şarkı açma derken ne olacak bayağı dinleyicisi ve beya yapardı. Ondan sonra Gürkan mıydı? Niye o sizin bir tane şeyiniz vardı orada bir ünlü müzikali var kendisi bilmeyen hiç tanımadım dinlemedim de kusura bakmasın herhalde iyidir. Çok övdüğünüze göre bilmeyenim tanımayalım. Yapay zekalar program yaparmış diye duydum.
0: Ya yapıyor.
1: Oradan da moderne gerek yok canım hani hepten hani oradan da modern olmamıza gerek yok canım hani ne oldu? Yapay zeka işine talip oldun en yapay zeka işini yapmaya başladın değil mi? Bir kere de oradan da modernden gerek yok.
0: Hayır onu o manada kullanmadım ben. Yani Gürkan abim yapıyor.
1: Kaç tane dansöz var biliyor musun? Kaç tane var? Binlerce var binlerce.
0: Sezer'le bu haftaki programımızın da yavaş yavaş sonu.
1: Son yapay zekalar ilgili bir iyi bir kötü haberim var.
0: Buyur Sezer'im.
1: İyi haber, 1-2 seneye büyük ihtimal kanseri tedavi edeceğim şu yapay zekalarla.
0: Bu çok güzel bir haber. İnşallah be kardeşim, inşallah.
1: Aynen öyle.
0: İnşallah.
1: Kötü haber.
0: Ee?
1: Önümüzdeki 10 sene içinde yapay zeka hepimizi yok edebilirim. bu gerçekten ciddi bu arada. Hani bunu şeyden, sandalyeden sallamayalım şu anda. Gerçekten hani açın bakın hani Anthropic diye bir tane... En ünlü yapay zeka şirketlerinde
0: Afrodit mi?
1: Bir adam istifa etmiş.
0: Afrodit.
1: Goyella bile yaşlılar sunucu diye ondan sonra dedi anne ne gul ne gula duyer ne duyduğunu anne duysa da uydur hep şeyler.
0: Ne bileyim oğlum Afrodit geldi öyle duydum ben de. Banu Alkan'a gitti aklım.
1: Ne milletiz be ne milletiz. Hani,
0: arabesk
1: ne
0: milletiz arabesk.
1: Spor kulübünün başkanı 80 yaşına gelen şey yapmaz terk etmez kol diyene. Radyo sunucusu kulağı duymayan terk etmez radyosunu. Bir genel başkanı gelen 90 yaşına terk etmez. Ayakta zordur eller. Hiçbir ne koltuk sevdalısıyız arkadaş. Bırakamadık mı? Açın şu gençlerin önüne artık açın.
0: Allah'ım yarım.
1: Aylin büyük ihtimal radyoya bağlanma istedi ama bu salmadı.
0: Hayır valla. Valla bak.
1: Koltuk elden giden diyor. Anlattırma. Koltuk elden giden diye yeni sesler çıkmasın istiyor. Bilmesem. Bilmesem.
0: Anacım bu neymiş böyle? Anacım bu neymiş? Sen neymişsin be kardeşim ben? Sezer'im thank you very much. Thank you.
1: Aynen. Thank you very much. Öyle doğruları söylemeye başladım. 9 radyodan coverler. Öyle işte bu da. Haydi görüşürüz.
0: Çok teşekkür ederim canım kardeşim benim. Allah gönlüne göre versin. İyi bir hafta sonu, güzel bir hafta sonu ailenle birlikte. Vallahi çok renk atıyorsun. Allah. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Sağ ol, var ol. Çok çok çok memnunum seni tanıdığıma. Nice to meet you. Thank you very much.
1: Yani Marulu'du. Hani rakısın, müzeyyen sen artsın oraya giden. İyiydim de Marulu duyunca biraz bir ağzımın tadı kaçtı ama neyse hani görmesinden geleceğim. Herkese iyi hafta sonları bol bol dinleri verin. Yarın ben çalışacağım sizinle. Para lazım.
0: Canım benim iyi günler diliyorum. Görüşürüz. Güzel bir hafta sonu, görüşürüz. Thank you. Bye bye.
1: Bye bye.
2: Acayip çikiteli muhabbet.
0: Bu da bizim hem spiritüel, hem espiritüel, hem entelektüel, hem kültürel ve bir o kadar da estetik, yakışıklı, kuvvetli kardeşimiz.

Göbeğime göbeğime. Sezer hangi mesajdan başlayayım be kardeşim benim? Yağmur gibi mesaj gelmiş. Sezer Hakim. Durmuş Ali Agam yazıyor. Durmuş Ali Zengin Agam. Paris'ten yazıyor, Fransa'dan. Sezer Hakim. Haşim'in cezası idam. Ama kındapla bağlayalım onu, olsun. Sağ ol Durmuş Ali Agacım. Sağ ol. Daha savunmamı yapmadım. Sezer, benim canlı bağlantı hakkımı sana veriyorum kardeşim. Benim yerime sen katıl. Bak Aylin de işin içinden sıyrıldı. Yok, Aylin bu mikrofona gelecek. Her yerde öyle, Türkiye'de doğru. Bölge hız limitleri şehir içi genelde 82. Abi doğru söylüyor demiş Jet Ömer Belçika'dan. Ayı bu aralar. Valla 82 mi? Hiç dikkat etmedim ha.

İsmet, kimden bahsediyorsun? Banazlı Osman Aga mı yazıyor Almanya'dan? Öleceğim gülmekten ya. Sizin konular bitmez bugün. Oh oh, doya doya dinleyeceğiz programı diye. Banazlı Osman Aga, göbeğime göbeğime. Bu kızanın sesi çok tanıdık geliyor bana. Münih'ten Cengiz Agam yazmış. Bu kızanın sesi çok tanıdık geliyor bana. Aa, bu yeni mi? Cengiz Agam bu pırlanta gibi. Duydun bak nasıl konuşuyor. Alacağım bunu, getireceğim böyle radyoya Cengiz Agam hiç. 7-24 car car car. Beni de geçer bu.

Bu en yakında iki tane bilgi vardı ya. Bir tanesi gerçekten çok güzel. Münih'ten Cengiz Akam soruyor. Nereli diyor. Bulgaristan'dan Kırcaali'den Cengiz Akam'ı. Hey. Al bakalım. Balkara Keşan hoppala Kırcaali. Ya ben şimdi nasıl bir savunma hazırlayayım baya. Bırak baya. Ya bu gizli tanığı da çok merak ettim. Çok. Gizlenmiş saklanmış tanık. BMW'si varmış. Çıkartamadım bir türlü.

Bursa'ya çok çok selamlar. Aynen öyle. Bölge hız limiti şehir içi genelde 82. Jet Ömer. Sorunun cevabını da bulduk. Bursalı Sercan abimi özledim seni abicim demiş. Hayırlı cumartesi olsun. Jet Ömer. Bol bol selamlar Sercan abime. Şaba. Belçika'dan Bulgaristan'a şaba. Kırcaali'ye şaba. 40 katır mı 40 satır mı? Ver cezayı hakim Sezer. Bacanam yazmış. 40 katır mı istersin 40 satır mı? Adam cezalandırdı beni hiç. 2 hafta dedi yoksun dedi. Enişte. Hüsnü dayım. Bak korkar mısınız be almışsınız.

Bekkan aç bakalım radyo lisesini. Kimler var orada? Hüsnü dayı mı orada? Şeyh mi enişte mi orada? O mavi kalpaklı adamı çıkartamadım bak şimdi. Şeyh mi eniştem böyle bakıyor bakalım uzaklara.

Neden katılmadı programa? Bak bak bak bak, senin arkandan iş çevirmiş bu Nedim. Aa, Nedim'miş bu gizli tane koşmada gel. Kaynar sular döküldü başıma. Çattık belacıklara. Vay ne geldi başımıza. Radyo Kral'dan dinleyicisine şaba.

Dere boyu kavaklar, dere boyunda oturan agalar. Günaydın bakalım, merhaba ya. Ah be, dayılara bak, vallahi billahi koyulmuşlar ve oturmuşlar böyle gölgenin koyuşuna. Hey, üstü agam. Cengiz agamdan Şam'a bütün İskeçe'ye demiş. Ha bakalım, yavaşça yavaşça kapayalım Sezer programı. Doğru tamam, var tavaya, sanki var tavaya. Hop hop hop hop. Tatala var bir şey mi enişte, tatala.

Brad mübarek Osman Agam'da bir şey kaçmıyor. Şıp diye yakalıyor anında her şey demiş Nedim. Nedim? Bizi düşmanın attığı taşlar yaralamadı. Bizi dostun attığı gül yaraladı. İncindim. Kurabiye canavarları şam. Balıkesir Çanakkale'den dere boyuna şam.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün keyfi Haşim'le başlıyor. Hafta içi her gün 9'dan 13'e kadar en iyi şarkılar, en samimi sohbetler ve bolca eğlence Haşim'in sunduğu bu programda. Radyonuzu Kral FM 100.0'a ayarlayın, gününüze Haşim'le renk katın. Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elinde birlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi

0: yüzünüz işinizde, kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Sezer'im Allah da seni güldürsün. Gülmekten kulaklarımız bile terlemiş. Kulaklıkları bir taktım şimdi böyle su gibi olmuşlar. Alayım onları bari de hafta sonu yıkayım çamaşır makinesinde kulaklıkları. Ceren Eren çarpmaz sonra. Ha çarpmaz be. Bekkanım. Al bakalım millet aslan parçaları. Al bakalım Allah gönlünüze göre versin gene. Güzel hafta sonunuz olsun. Güzel tesadüfleriniz olsun. Gönlünüzde ne varsa Allah onu versin efendim. Ramazan aga. Ramazan girdi ve Deli Emrah mekanlarınızda yenilik zamanı, duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var ve alçı işleri mi yapılacak? Yoksa baştan aşağı bir tadilat mı, bir yenileme mi gerekli? Boyama ve alçı işleri Deli Emrah ve Ramazan Giritli. 14 yıllık tecrübesiyle Giritli Ramazan ve Deli Emrah yaşam alanlarınıza değer katıyor. Alın teri ve ustalıkla geniş ekipleriyle her adımı aynı titizlikle atıyor. Sizlere en temiz işçiliği sunmak için gayret gösteriyorlar. Giritli Ramazan 693-977-7507. Deli Emrah 698-675-6507. Sosyal medyada, Facebook, Instagram her yerde var. AI'da bile var. Ramazan Giritli Emrah Leyla. Adres Dinkler Koyu, Filya. 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet. Deli Emrah ve Ramazan Giritli. Sezer ne dedi? Medeniyeti reddet, geleneklerine sahip çık. Yazıyor şimdi gene haftaya cuma yağdıracak. Pekkan'ın herkese selam dere boyuna. İyi hafta sonu bacanak. Sana da teşekkür ederim bacanam sağ olasın. Kız çelere çok çok çok selamlar.

yandan davullama. Ayıp rezil dilinde şan oldum sanır. Kamış ses verince ney oldum sanır. Yalan dilden çıkınca söz oldum sanır. Aptal ata binince bey oldum sanır. Er kişi dediğin kendini bilir. Haddini bilir. Kimle yaşıyor bilmeden konuşmak ancak ahmağın işidir. O yüzden ne diyoruz? Yer altında düz yatabilmek için yer üstünde dik durmak lazım. Popomuz başımız ayrı oynamasın. Yolun sonunda Oscar ödülü yok, pamuk var, silikon var. Silikon unutmuşsun Nedim'im. Hadi hayırlı cumalar demiş. Hayırlı cumalar mesajı Nedim'den geldi.

0: Allah'ım cümlemize akıl fikir versin inşallah. Eliniz ekmekte, aklınız avratta. Eliniz ekmekte, aklınız avratta. Allah akıl fikir versin inşallah. Öyle bir yerde. Telefon numaranın son iki rakamı kadar kızanın olsun. Bakın buraya başımıza neler geldi. Bu ne?
1: Bak, şarkılar markalar bitiyor vallahi yine bak. Dur bakayım.
0: Şarkıları bile yetiştiremeyiz bugün. Senden ötürü. Satacağız be, nasıl satın? Yiyeceğiz yiyeceğiz.
2: Hani söz verdin?
0: Hani söz verdiydin?
2: Olacaktın ya,
0: satacaktın ya.
2: Olacaktın ya, satacaktın ya. Bastır, bastır, çektir, çektir. Bastır, bastır, çektir. Hazır mı?

0: kaçayım ben de yavaş yavaş işte Cuma'ya gideceğim diye Cengiz Akan.
1: Kaç para bu be?
0: Kaç
1: para
0: o Cengiz Akan? Ne kadar o Clark? 7,5 bastırı bastırı. Hadi bak kızım bakalım iyi hafta sonları dilerim. Allah'a emanet ol. Dernek günü görüşürüz inşallah. Amin demiş. İnşallah bakacığım sağ hoş olursak. Ölmezsek tabii. Sağ ol bütün hafta sohbet ettik, muhabbet ettik. Eksik olma Münih'ten Cengiz Akan. Bütün şabalar sende. 120 euro oldu söylüyorum. Yaz. Yaz bir kıyıya söz uçar yazık 120 euro oldu. Ya. Çok çok o paralarla BMW'ye şey koyarız böyle benzin koyarız onları gezeriz yaza kısmetse. Şaba. Mesut Ago fayansçılık. Hayalinizdeki mekanı yaratmak için buradayız. Banyodan balkona, mutfaktan salona. Her alana şıklık katıyor. Alacağız be.
2: Satmayacağım.
0: Satacağız be.
2: Yemeyeceğim.
0: Nasıl yemeyecek be?
2: Hadi söz verdin ya.
0: Kazan pilavı kavurmalı. Of hafta sonu.
2: Çaktın ya. Bastır bastır bastır bastır. Çektir çektir çektir çektir. Bastır bastır bastır bastır. Çektir çektir çektir çektir.
0: Öyle mi Feyma Hanım? İyi yayınlar, hayırlı cumalar. Bizim Almanya yolculuğu başladı. Allah'a emanet olun demiş. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Beyme Remzi Hanım efendiciğim, iyi yolculuklar diliyorum. Allah'ın izniyle gidin. Seneye tabii kısmetse yine. Hadi bakalım iyi yolculuklar. Herkese çok çok selamlar. Kaç para bu beygir be? Aydın Baysal'ım. Aydın. İyi hafta sonları olsun Aydın. İlber hocamın dediği gibi güzel tesadüfleriniz olsun.

Mesut Ago Yalınlı'dan yükselen ustalık tam 20 yıllık tecrübesiyle büyük küçük her çeşit fayans işinizden uzman işçilik ve kaliteli malzemeyle efendim temiz işçilik zamanında ve kusursuz teslimat. Hemen arayın farkı yaşayın. 699 4658 208. Sosyal medyada da Mesut Tülin, Instagram'da tülin.mesut hesaplarından takip edebilirsiniz. Yalınlı Koptero'da. Neydi slogan? Mesut Usta'nın sloganı? Mekanınıza değer, kaliteye güven katın. Çek! Çek!

Mantolama, dış cephe kaplama, Monosi, Şender Mehmetoğlu, Termoteknik Şirketi, Sonki, dış felezol işi, renkli sıva, akrilik ve silikonlu sıvalar, dış dekor sıvaları, izolasyon, kaliteli malzeme, uygun fiyatlar Termoteknik Şirketi'nde. Evinize, araba garajlarınıza, depo ve çok katlı binalarınıza eskimiş, dış sıvalarınıza modern, renkli, estetik ve enerji tasarruflu Monosi işi. Ender Mehmetoğlu, Termoteknik, 693-4458-986.

0: delilik sende, görgüsüzlük sende.
1: Aa, ne geldi uçtuğuna?
0: Kafanı yiyesin bu.
1: Kafanı yiyin. Aa.
0: Benimle. Allah.
1: Ne diyor bu Cengiz Agam? Baksana baya. Amel defterlerine dikkat. Başını yemeyin, kafanı yesin baba. Yere batmayasın gibi ya.

bir fotoğraf böyle. Lan bu ne? Kaç kişiniz oğlum orada? Sanki kurbanlık danaya giren grup gibisiniz ha. Vallahi bak. Hadi bakalım işiniz gücünüz razı gelsin. Düşmanlarınız ters gelsin. Hafta sonu pazar. Bu ömrün sonu mezar gençler.

0: Neredesin sen Maday demiş. Kimlerdensin sen? Gelince taraflarından mı? O taraflardan mı? Sen kimlerdensin Maya? Yaz bakalım Maya. Gününüze şarkılarla, muhabbetle, sohbetle yön veren radyo, Radyo Kral'da dediğiniz efendim bütün hafta boyunca. Kimlerdensin sen Maday'ım ha? Aşı magazinden Survivor Ayşe ama. Duyduğun şarkıları dayanamadın değil mi dayıma? Yaşa enişte! Ama kimlerdesin sen bu?
1: Ama birazdan Yes Mamo geliyor. Yes Mamo.
0: Yes Mamo.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News. Reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
7: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
6: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
7: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
6: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
7: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532 111 064.
6: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
8: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
6: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırın, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
8: Sobacı Binbaşı Emin. Yıllardır güvenle. Adres Panayi Şaldari 4446. Telefon 2541 021 831. Santi.
9: Arabacı Köyü Sünnetçi Köyü arasında inşaat malzemelerinde en uygun fiyatlar. Kartal Cemil'de. Kum, tuğla, piriket, çimento, kireç, kiremit, yutong. Hazır kağıt kalıp direkleri. İnşaat yapımında kullanılan her türlü kereste. Yutong için özel kola ve fayans kolaları. Silikonlu, suya dayanıklı, garantili hazır sıva. Taş yünü, cam yünü, felizol, yalıtım malzemeleri. Süslü, renkli kaldırım taşları. Renkli dekor taşları. Süslenmiş, farklı desenlerde modern bahçe çeşmeleri, el arabası, su lastikleri ve su depoları, kanalizasyon boruları ve spiral borular. Her boyda metal ve plastik su boruları, plastik ve metal su olukları, inşaat alanında aklınıza gelen her şey. En kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de garantili, güvenilir şekilde. İrtibat için telefon numaraları 2-541-031-815, cep telefonu 693-673-84-90.
10: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
11: Kotapliktiko.
10: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
11: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
10: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
11: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
10: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή, εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
2: Kral FM News.
4: zirvenin tek sahibi.
15: Bakalım yavaş yavaş artık programın da sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Odun kestirdik kış için, diş taktırdık süs için. İnsanın çatır kırar mı ya? 3 kiloluk karpuz için kırmaz tabii ki. Balıklar tavaya, eller havaya. Bütün hafta bizlerle birlikte olan kıymetli, siz kıymetli dinleyicilerimize ve yeni dinleyicilerimize katıldı bu hafta. Rodos, Bursa, efendime söyleyeyim. Dünyanın değişik yerlerinde yine yeni dinleyicilerimiz Radyo Kral ailesine, Dinleyenler Kulübü'ne katıldı. Çok teşekkür ederim. Bütün hafta boyunca efendim ellerimiz... Eller nereden çıktı? Dur cümleyi toparlayayım bir dakika. Şürçülisan ettiysek... Affola, öyle değildi o. Nasıl bir toparla bakayım Haşim, toparla kardeşim. Marjinal adam, toparla. Ellerimizi temiz, yollarımızı açık eyle. Ha, rızasız lokmadan, kul hakkından bizleri uzak eyle. Mazlumun ahından, zalimin yolundan uzak tut. Kırdığımız, üzdüğümüz, incittiğimiz gönülleri onarmayı nasip eyle ya Rabbim. Hak gönüllerinizi bir eylesin, güzel eylesin. Allah gönlünüze göre versin inşallah hepinize. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Şöyle son mesajları da bir alalım bakalım. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Allah'a emanet olun demiş Oya Hanım. Oya kardeşimiz, yeni haftada pazartesi günü görüşmek dileğiyle. İnşallah diyelim, iyi günler diliyorum. Hasan hoş geldin. Sıradaki şarkıyı Hasan Ömer'den Maduro'ya, Yunus'a, Ömer'e, Alpa'ya selam olsun. Aynen. Ekonomi Market Hasan'dan Ömer'e, Alpa'ya, Maduro'ya, Ömer'e, Hasan Ömer'e şaba. Cengiz Agam'dan oynayanlara, dinleyenlere şaba. Arzu çok teşekkür ederim. Bütün hafta emeğin var üzerimizde, hakkını helal et. Daha 20 dakika var arabaya. Tıraş gelmiş kız, ne yapayım, çağırdılar tıraş olma. Özellikle Haşim bize tıraş yapsın diyorlar, ne yapayım. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Güzel bir hafta sonu dilerim hepinize demiş Arzu. Mannheim İstanbul'dan, küçük İstanbul Mannheim Almanya'dan. Teşekkürler. Son mesajları bir toplayalım. Farboges, Alüminyum Avcı Celal son sponsorları da bir okuyalım bakalım şöyle. Evlerinizde ve iş yerlerinizde 40 yıllık tecrübeyle, sarsılmaz kaliteyle Avcı Celal ve Mert Avcı sizlerle efendim. 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji CNC ve tam avtomata makineleriyle hizmetinizde. Alman devri Rehau PVC sistemleri, yüksek kaliteli LVL, alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan panjur ve cam çözümleri. Hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsünde üretiyor. Farmoges Alüminyum Avcı Celal Mert Avcı. Adres Ubrişkunde. İskeç Lefkometre yolu 6. kilometrede. Telefon numarası sabit, telefon 2541-031-506. Cep telefonu 694-4552-508. Avcı Celal, kalite tesadüf değildir, 40 yıllık ustalıktır. Instagram üzerinde de Avcı alt çizgi Celal olarak takip edebilirsiniz. Çok çok çok hürmetler, teşekkürler. Dürüm Gökçeler kolay gelsin. Village Market Selero, Kıdap Fandasopoli, Tostek Tubobo Bekirli'de, Avin Drive Şaban Bandak ve Ceyhan, Güneş Gold Kuyumculuk, Master Travel, Dürüm Gökçeler Muş Stüdyo Yasıköy, Serhun Delioğlu Cenaze Hizmetleri, Genus B Gökçeler, Blue Electric Gökçeler, Pericom Züccaciyecimiz, Çilek Mobilya, Mesut Ago Fayansçılık, Deli Emrah ve Ramadan Giritli Boyama ve Alçı İşleri ve Avcı Celal, Avcı Mert, Alüminyum İşleri. Sponsorlarımıza teşekkürler. Sağ olun, var olun.

Belçika'dan hemen son mesajları da bir alalım. Eyvallah İsmet, ben teşekkür ederim. Tekrar tekrar sizin gibi güzel insanları tanıdığım için de çok çok memnunum, çok çok mutluyum. Selamlar güzel insan, iyi haftalar. Haftaya görüşmek üzere. Bugün cevap veremedik ama kulağımız sendeydi. Yeni işçi elini kesti. Resul bir deliği denemedi. Aman gözünüz işinizde, kulağınız bizde olsun. İsmet'im geçmiş olsun. Güzel bir hafta sonu diliyorum. İyi hafta sonları size de, bütün ekibe. Tempo Turizm'den İstanbul biletini alıverdim. Sezer benim için almış Tempo Turizm'den İstanbul biletini. Silivri'ye bırakacaklar seni, yolun üstünde, haberin olsun. Gene gelin. İyi geldiyse gene gelin. Sezer, iyi geldiyse gene gelin.

Nereden selamım var? Düzgün çalış, gelmeyeyim yanına, delirtme adamı. Ömer sakin olup, sen iki günden beri çok agresifsin. Hayırdır kardeşim benim? Sakin olup, sakin biraz ya. Hoşgörü, hoşgörü.

Eyvallah Ömer'im, teşekkür ederim. Sayende neşem yerine geldi abi. Biraz kendine geldin, toparladın kendini değil mi? Hadi bakalım oğlum. Yani şöyle dert etme be. Delikanlı adamsın, gençsin, yakışıklısın, güzelsin, güçlü, kuvvetlisin anladın mı? Beşiktaşlısın her şeyden önce. Jet Ömer'im benim. Sağ olasın, Allah'a emanetsin. Seviliyorsun, hayırlı cumalar. Tekrar öptüm kocaman seni abim demiş. Eyvallah. Teşekkürler Jet Ömer'im. Kendinize dikkat edin.

Evet, bugün öyleydi. Reyhan Hanım da onu kutlamış. Teşekkürler Reyhan Hanım. Selam Ayşin Bey, çok dağlarda nasılsınız? Ha, çok gezmişsiniz dağlarda, nasılsınız? İyiyim Reyhan Hanım, teşekkür ederim. Programın sonuna geldik. Güzel bir hafta sonu diliyorum size de, size ve ailenize. Bugün okulun ilk günü, bütün çocuklara iyi bir ders yılı diliyorum. O temenniye biz de katılıyoruz. Sabah söylemiştik onları. Bu güzel eğitim öğretim yılında Allah zihin açıklığı versin bütün çocuklarımıza. İyilik güzellik olsun. Reyhan Hanım, size de güzel bir iyi bir hafta sonu diliyoruz. Bütün dinleyicilerime sağ olasın. Başka son mesajlar var mı, onu alalım. Paris'ten bir son mesajım var. Orhan Agam'dan Allah'a emanet ol. Pazartesi görüşmek üzere inşallah. Sağ olasın Orhan Agam. Paris'e, bizi dinleyen herkese çok çok teşekkürler. Derrek günü Allah nasip kısmet ederse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok ama çok keyifli bir hafta sonunuz olsun.

aşkla yazıldı öykü. Vazgeçmeden, pes etmeden hep aşkla yürüdüm. Ağladığımda, güldüğümde, aklımız kalmadan dünde, her iki ömürde de, der misin?

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
4: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
3: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
4: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
3: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
4: Bölgesel boyama parlatma.
3: Oto farlarının boya ve parlatılması.
4: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle oto boyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
3: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
3: Adres Ksantik Havalayolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
4: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın.

0: Yeter.
1: Aydın ses ver. Çok mersi canım.
2: Sedat ses ver.
1: Allah kahretsinlere bak. Ataman.
2: Çok harika.
1: En güzeli benimki. Başlayabiliriz.

olur yağmada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yanitam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

başım belada, tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken, uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

belada. Tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken, uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

Nefes aldığınız kadar yaşarsınız bu hayatta. Nefsinize sadık, sevginize sahip çıkarsanız acıdan mahrum, hasrete sadık olursunuz. Sevginiz sevdalarınızın dileklerinde, kalbiniz

Alışamadım kader deyip atamadım.